0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'da CDU %4.9'da kalarak ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. Berlin'de ise Sol Parti yani Linke açık farkla birinci oldu. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik baskı artarken Merz görevine devam edeceğini ve reformlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Başbakan ekonomik ve sosyal reformların ertelenemeyeceğini belirterek siyasi sorumluluğu da doğrudan üstleniyor.
2: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da CDU'nun %4.9'da kalması ise Merz'in de yumuşatmadan değerlendirdiği bir sonuç oldu. Berlin'de ise gecenin kazananı Linke oldu. Parti %25.7 ile tarihindeki en iyi Berlin sonucunu aldı ve ilk kez eyalet meclisi seçiminden birinci çıktı. Başbakan adayı Elif Eralp'in kutlama gecesindeki mesajı değişim oldu.
3: Liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort, alle zusammen!
1: Sol Parti yönetiminde de seçim sonucunun yarattığı coşku büyüktü. Parti 2023'e göre oyunu iki kattan fazla artırdı. Sol Parti eş başkanı Ines Schwertner seçim gecesindeki atmosferi şöyle anlattı.
4: Ja, mir kam schon gerade Tränen in die Augen. Ich muss hier durch. Es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Sie können es hören. Ein unglaubliches Ergebnis. Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38.2 ile birinci oldu. SPD %35.5 ile ikinci sırada kaldı. Buna rağmen Başbakan Manuela Schwesig seçim gecesinde partisinin son aylardaki yükselişini öne çıkardı.
5: Was für eine Aufholjagd. Vielen Dank.
1: Seçimin birincisi AfD ise sonucu hükümet kurma görevi olarak yorumladı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri hem eyaletlerdeki koalisyon dengelerini hem de federal siyaseti etkiliyor. CDU'nun iki eyaletteki kayıpları ise Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Günaydın, keyifli sabahlar, mutlu sabahlar herkese. Merhabalar, ben Serdar, burası Metropol FM. Herkesi selamlıyoruz, sevgiler, selamlar, saygılar sizlere. Metropol FM'de Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda birlikteyiz. Kolay gelsin, şu an tabii çalışanlar var, iş ortamlarında bulunanlar, iş yerlerinde, gece vardiyasında olanlar. Hayırlı işler sizlere, kolay gelsin. Herhalde 6 gibi işi bırakırsınız diye düşünüyorum. Hadi ha gayret, az kaldı diyelim. En güzel şarkıları gönderiyoruz sizlere. Radyolarınız açık olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerindeyse tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
3: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi, aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoyu baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
2: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin iki hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
3: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesi ile karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlara, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
2: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
2: Almanya Türk toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Günaydın, mutlu, keyifli sabahlar diliyoruz. Ben Serdar, herkese selamlar. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Evet, yükselen benzin fiyatlarına bir müdahale gelecek Ekim ayının başlamasıyla beraber. Şu an benzin istasyonlarında benzin atarken pahalı benzin fiyatı diye feryat edenler, kızanlar 17 sent civarında litre başı fiyat düşecek Ekim ayı itibariyle. Ekim, Kasım, Aralık ayı 3 ay boyunca indirimli fiyattan satılacak benzin Almanya'da. Akaryakıt vergisine bir indirim gelecek. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bunu haberlerimizde de paylaştık, sizlerle hatırlatalım dedim. Güzel sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, devam ediyoruz. Günlerden Salı, 22 Eylül tarihini yazmaktayız. Bu hafta sonu Berlin'de Berlin Maratonu var. Dünyanın en önemli maratonlarının başına gelir Berlin Maratonu ve bu maraton hazırlıkları başladı. Strasse Siebzehnten Juni, Großstein ile Brandenburger Tor arasında trafiğe kapatıldı bile. Cumartesi günü özellikle bazı caddeler kapalı olacak. Bu inline skate'lar, bisikletliler, işte maraton güzergahında olacaklar ve buralardan arabalarınıza geçemeyeceksiniz. Cumartesi öğle saatlerinde bir problem olacak, akşam saat 6'ya kadar şehir trafiğinde ve aynı zamanda pazar günü gün boyunca aksaklıklar yaşanacak. Şimdiden hatırlatayım, şimdiden söyleyeyim dinleyenlerimize. Güzellikler, mutluluklar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Günaydın.

Mutlu güzel sabahlar. Tekrar Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde en çok oyu Sol Parti aldı ve koalisyon ortaklığı kurulursa Yeşiller ve SPD ile o zaman Başbakan Elif Eralp olacak ve seçimler öncesinde Sol Parti'nin en çok vaat ettiği şey kiralar düşecek diyordu. İşte bu büyük konut firmalarından daireler, konutlar alınacak, kamulaştırılacak ve daha ucuza bu daireler, evler kiraya verilecek diye vaat ediliyordu. Acaba SPD ile Yeşillerle bir koalisyon ortaklığı oluşturulursa ya da oluşturulabilecek mi? Çünkü SPD buna karşı çıkıyordu. Buna da şöyle bir el atmış olalım. Bugün bunu da konu edeceğiz. Ferhat arkadaşımızla bu konuyu konuşacağız. Güzel sabahlar diliyorum herkese. Merhabalar.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar bir kez daha tüm dinleyenlerimize, radyolarına yeni ses veren dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizlerle devam ediyor. Türkiye Fransa ile karşı karşıya geliyor. Cuma akşamı Uluslar Ligi müsabakasında bu maçın hazırlıkları da devam ediyor. Maç Kocaeli'de oynanacak. Cuma akşamı 20.45'te Mbappe'li, Kamavinga'lı, Dembele'li önemli oyunculardan oluşan Fransa milli takımı Türkiye'ye konuk olacak. Almanya'nın da yarından sonra Perşembe akşamı Hollanda'ya Uluslar Ligi'nde konuk olacağını hatırlatalım. Bu iki maçta 20.45'te başlıyor. Değerli dinleyenler, hatırlatalım.

Günaydın, mutlu, keyifli sabahlar. Herkese selamlar. Ben Serdar. Çay Şekeri programımızın startını verdik. Günlerden salı. 22 Eylül tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olmasını diliyoruz bütün dinleyenlerimiz için. Kazasız, belasız, stressiz, tüm olumsuzlukların sizden çok uzaklarda olduğu bir gün olsun. Herkese merhabalar. Bize ulaşabiliyorsunuz. 030 217 970 71. Gününüz aydın olsun. Ben Serdar.

Günaydın, devam ediyoruz. Günlerden Salı, 22 Eylül tarihini yazmaktayız. Bu hafta sonu Berlin'de Berlin Maratonu var. Dünyanın en önemli maratonlarının başında gelir Berlin Maratonu ve bu maraton hazırlıkları başladı. Strasse 17 Juni, Goslarstein ile Brandenburger Tor arasında trafiğe kapatıldı bile. Cumartesi günü özellikle bazı caddeler kapalı olacak. Bu inline skate'lar, bisikletliler, işte maraton güzergahında olacaklar ve buralardan arabalarınıza geçemeyeceksiniz. Cumartesi öğle saatlerinde bir problem olacak, akşam saat 6'ya kadar şehir trafiğinde ve aynı zamanda pazar günü gün boyunca aksaklıklar yaşanacak. Şimdiden hatırlatayım, şimdiden söyleyeyim dinleyenlerimize. Güzellikler, mutluluklar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: yeter ki sen gel istersen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Yürü ya kulum. Gülizayla selamı Bilgiç. Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Yollarda olanlar, iyi yolculuklar efendim sizlere. Çalışmakta olanlara kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Günlerden Salı, 22 Eylül efendim. Neler var, neler konuşuluyor? Başbakan Mersin yerine başkası mı gelecek? Bununla ilgili tartışmalar devam ederken CDU'nun son seçimlerde durmadan oy kaybetmesi bu soruyu, bu tartışmaları yarattı. Ve Mert yine dün kameralar karşısında geçti, dedi ki işimin başındayım, görevi bırakmayacağım diyor ve parti içinde de Mert'e çok ciddi bir destek var. Böyle personel değişiklikleriyle sorunları halledemeyiz diye Mert'e destek çıkılıyor CDU içinde. Almanya'da şu an bir numaralı konu haline geldi bu. Başbakan Mert'in yerine CDU'dan başka birisi mi başbakanlığa geçecek diye. Ama açıklamalarda şimdilik Mert'in görevine devam edeceği yönünde bu sonuç ya da bu anlamı çıkarıyoruz. Hem Mert bırakmak istemiyorum de arkadaşlarından çok ciddi bir destek geliyor. Güzel sabahlar, başka neler konuşuluyor ona bakacağız efendim, ayrılmayın. Herkese guten morgen.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibelcan ve APO. Dışarıda serin bir hava var. Termometreler şu an Berlin için söyleyebilirim 9 ile 11 derece aralığında. Diğer yayın bölgelerimizde de serin bir hava var sabah saatlerinde. Evinizden çıkarken hani son günlerde o belki tişört üzerine giymiş olduğunuz sweatshirt yetiyordu sabah saatlerinde ama bu sabah özellikle ben onu tecrübe edindim. Yetmiyor abicim, soğuk oluyor. Yanınıza üzerinize bir sonbaharlık küçük bir ceket, biraz daha ince bir ceket alabilirsiniz. Yoksa üşürsünüz, hasta olabilirsiniz. Benden söylemesi. Kolpa, beni aşka inandır. En güzel şarkılarla. Metropol FM'de Çay Şekeri programında güne birlikte başlıyoruz.

Beni aşka inandır. Kolpa hemen ardından Yaşar Divane ile Metropol FM'de. Mesajlar geliyor, sesli mesajlar geliyor. Onlara bakacağım ama sesli mesajlara hemen bakamıyorum. Onları hemen değerlendiremiyorum. Onu da söyleyeyim. Hani çok sesli mesaj geliyor. Onların hepsini dinleme şansımız olmuyor maalesef.

0: Uslandım yar, Yaşar buradaydı. Uslananlarıydı bir de uslanmayanlar. Oh. 6.50 saatlerimiz. A100 otobanı şu an Wedding yönünde Innsbrucker Platz, Dreieck Neukölln ile Innsbrucker Platz arası çok sıkışık. En az 60 dakika kaybediyorsunuz buradan. Dreieck Neukölln'den Innsbrucker Platz'a kadar büyük bir sıkışıklık var Wedding yönünde. Aklınızda bulunsun. İyi yolculuklar. Küçük bir ara sonra buradayız.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
3: Çözüm.
4: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
6: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH. Ulanstraße 29. Türkan.de.
8: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
9: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Nefis bir şarkı, Tan Taşçı, Gidişat. Serin bir hava var dışarıda sabah saatlerinde. Hava biraz daha serin. Termometreler şöyle baktığımda yayın bölgelerimizde 9'da 11 derece aralığında. Ona göre evden çıkarken bir kıyafet seçimi yapmanızda fayda görüyorum. Ve bu hafta sonu özellikle güney bölgelerde yukarıya doğru bir sıçrama olacak sıcaklıkta. Hatta yeni hafta, önümüzdeki hafta Frankfurt çevresinde, Mannheim civarlarında 24-25 dereceleri görebileceğiz. Tekrardan güzel bir yazdan kalma günler yaşayacağız önümüzdeki hafta. Almanya'nın orta bölgelerinde ve güneybatı bölgelerinde, onu söyleyelim. Kıymetli dinleyenler, Almanya'da her yıl 500 bin insan maalesef kanser hastalığına yakalanıyormuş. Yapılan araştırmalarda da Almanya'da Heidelberg'de önemli bir araştırma merkezi var. Kanser Araştırmaları Merkezi ve burada yapılan araştırmalarda özellikle her bir insanın maalesef ömründe bir kez kansere yakalanabildiği üzerinde duruluyor. En önemlisi ne? Bu hafta kanseri erken teşhis haftası. Dolayısıyla durmadan düzenli bir şekilde kontrollerinizi yaptırmada fayda var. Ve bu 500 bin kişi, yılda 500 bin kişi kansere yakalanıyormuş deniliyor ya. Bu kişilerin 3'te 1'i de çalışabilir yaştaki, yani aslında biraz daha genç insanlar olabileceğine dikkat çekiliyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Doktor kontrollerinizi dolayısıyla aksatmamada, birçok kanser türünün erken teşhisinde tedavi imkanlarının çok iyi olduğuna dikkat çekiliyor ve tabii ki erken teşhis içinde doktora gidilmesi gerekiyor. Kontrollerinizi aksatmayın efendim. Ediz burada. Çok çok çok sağlıklı günler diliyorum bütün dinleyenlerimize. Günaydın.

0: Ben yanmışım ve radyolarımız Ajda Pekkan. Nasıl ama?
1: İyi.
0: Saatlerimiz 7.14. Radyolarımızda tüm zamanların en güzel günümüzün yeni şarkıları Metropol FM'de. İşte Çay Şekeri programımızın hep beraber ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Guten Morgen bütün dinleyenlerimize merhabalar. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz efendim. Günlerden salı, 22 Eylül tarihini de yazdık. Ve inşallah dünden daha güzel, daha kolay bir gün olur. Tabii pazartesi günü zor bir gün. Hafta sonundan sonra hemen çalışmak rehavet oluyor. O rehaveti üzerimizden atmışızdır diye düşünüyorum. Bugün biraz daha rolantiye almış durumdayız. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. İş yerlerinde şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yazabilirsiniz. Şuradayım, şu işi yapıyorum. Şu saate kadar çalışacağım. Trafikte misiniz? Durum nedir? A100 bayağı kalabalık. Neukölln'den Innsbrucker Platz'a doğru gelirken çok sıkışık. En az bir 50-60 dakika kaybediyorsunuz. Orada kaza meydana gelmiş ve wedding gününde ana baba günü A100 otobanı. Çile bülbülüm çile. Allah kolaylık versin. Başka yollarda da problem var mı? Sadece A100 değil. Şu an Bremen'de, Köln'de, Mannheim'de, Frankfurt'ta durum nedir? Bize lütfen son trafik durumunu radar görürseniz onu da aktarın. 0-30-217-970-71 bize WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolay bir gün olsun. Gününüz güzel başlasın. Güzel başlaması için ben elimden geleni yapıyorum. Burak Bulut'la Diva Bebeğim'le devam edelim. Guten Morgen. Dışarısı soğuk. Onu da söyleyeyim. Soğuk. Tişört, sweatshirt yetmez bu sabah. Ben söyleyeyim vallahi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Sizce doğru zaman ne zaman?
1: Yarın mı, bir ara mı?
0: Yoksa şimdi mi? Mercedes-Benz Speed Sale'de 3500'ün üzerinde araç %35'e varan avantajlarıyla sizi bekliyor. Kullanılmış elektrikli modellerimiz de buna dahil.
1: 24 ila 26 Eylül tarihleri arasında sadece Berlin'deki Mercedes-Benz şubelerinizde.
0: Gel şimdi.
1: Wow. Çünkü doğru zaman tam da şimdi.

Yaşanacaksa yaşanacak manifest Metropol FM'de. Güzel sabahlar diliyoruz. Evet, benzin fiyatının indirilmesi konusu Ekim ayı itibariyle yürürlükte olacak ve bir yasa tasarısı hazırlanmış bile. Bu kabul edilecek mecliste, ondan sonra da yasalaşıp hayata geçirilecek ve bununla beraber Ekim ayı başladığında benzinin fiyatı ortalama 17 sent litre başı ucuzlayacak. Yeni yılla beraber 3 aylığına geliyor bu akaryakıt vergisinin indirimi. Yeni yılla beraber de benzine bir tavan fiyat uygulaması gelecek. Belirli bir seviyeyi benzinin fiyatı geçemeyecek. Yapılan anketlerde insanlara sormuşlar bunu doğru buluyor musunuz diye. Özellikle benzine bir üst sınır getirilmesini insanlar çok onaylıyormuş. Bunu doğru bir hamle olarak görüyor imiş Almanya'da. 7.27 oldu saatlerimiz. Hakan Bektaş'la Bilal Ancı, Yaktın Beni. Günaydın.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki gibi 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: Bileklerime kadar acıyor. İdo tatlı ses. Frankfurt'tan o Murat yazmış.
2: Efendim maşallah.
1: Otobüs şoförüyüm diyor. Selamlar olsun diyor, ben geldim diyor.
2: Gel iyidir, gel seni bir öpeyim.
1: Bornheim'dayım diyor, ilk turumu yapıyorum, yollar açık, her şey yolunda, bir sıkıntı yok demiş, işimizin başındayız ya. Vay bravo.
3: Helal olsun sana be.
1: Öpün
3: ulan.
1: Aa, burada bir de fotoğrafı var Ayşen abla, bak.
4: Ay ne kadar değişik bir tip, hiç böylesini görmemiştim.
1: İşimiz direksiyon sallamak diyor, kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu üst sınır ne kadar olacak diye sormuş dinleyicimiz. Vallahi bilmiyorum, inşallah 3-4 euro olmaz. Almanya'da insanlar üst benzine bir tavan fiyat getirilecek olmasını onaylıyormuş. İyi hamle, doğru hamle diyorlarmış. Ama hani kaç euro olacak diye soran yok. Vatandaş da artık lan bir şey yapsınlar da ne olursa olsun. Ha bir şey yapıyorlar, iyi diyor. Emin Zolingen'den yazmış. Kaç olacak üst sınır diyor. O merak etmiş. Vallahi zaten şu an 2 euro, herhalde 3 euro yaparlar diye tahmin ediyorum. Güzel sabahlar. Güzel sabahlar. Guten Morgen. Sabah gelirken gördüm, hani bir tık önceki günlere göre biraz daha ucuzdu sanki benzin. Dün 2.40'tı, bugün 2.39. Ebru Gündeş, aynı aşklar. Günaydın. Biricik dinleyicim, canım dinleyicim, kıymetli dinleyelim. Güzel sabahlar diliyorum sana.

0: şarttır şarttır radyolarımızda. Serin Aksiyol, Ferah Zeydan. 7.43 yaptık saatlerimizi. Ömer yazmış Offenbach'tan. Diyor ki abi diyor sabah cebimde 100 euro buldum. Ne sevindim. Unutmuşum parayı cebimde zamanında ya diyor. Ne zaman unuttuysam artık diyor. Boş ver ne zaman unuttun, unutmuşsun ya, ona bak sen. İyi ki unutmuşsun. Bu şey gibi oluyor ya, birazcık şey gibi olmamış mı? Geçmişten kendine geleceğe bir hediye yapmışsın. Çok iyi ya. Bugün sendeniz, hadi bakalım Ömer. Nasıl? Nasıl bir arkadaşımız Ömer?
1: Ay ne kadar değişik bir tip. Hiç böylesini görmemiştim.

Mustafa Sandal, geliversen bir anda. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Ya arkadaş nasıl 100 euroyu unutuyor demiş. Ben geçen de unutmuşum, 20 euro unutmuşum. Ne kadar sevindim diyor. Arkadaş zengin demek ki diyor. Unutacak 100 euro'm var demek ki Ömer. Ben 1 euro bulamadığım zaman evin üstüne altına getiriyorum lan. Dedektörle evde para arıyorum ben.

0: Lara katver katver, bu da iyi oldu vallahi, süper. Çay şekeri programı devam ediyor. Guten Morgen Çimen, günaydın sana da merhabalar. Kim ne göndermiş bakalım. Samsun'dan İhsan Uzun yazmış. Selam Hakan'cığım, güneşli çam ağaçlarının arasında yüzmek ve sizi dinlemek ne kadar güzel diyor. Yalnız bir yanlışlık var orada, ben Hakan değilim, ben Esra'yım. Halil yazmış Bremen'den. Ben de diyor şu an diyor yüzmeye gidiyorum diyor. Ondan sonra diyor işe gideceğim diyor. Yüzmeye mi? Bu saatte mi? Mayonu falan aldın mı? Halil.
1: Ne mayosu? Mayom neyim yok benim.
0: Yüzmeye gidersin, tam kapısına gelirsin, ona aa mayo yok. Kent yedas. Kent yedas mesela, alışverişe mutlaka olmuş. Alışverişe gidiyorsun, tamam mı? Alışverişe gelmişsin ve alışverişini almışsın ya, tam alışveriş mekanına girerken aa parayı unuttum. Ya da işe gelmişsin, tamam mı? Senden başka kimse yok iş yerinde. Aa anahtarı unutmuşum. Mayonu falan kontrol et Halil.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de. Sushi.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
6: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
7: Wir suchen dich.
8: Ja, genau dich.
9: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
10: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
11: Güzel sabahlar diliyoruz, merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Dinleyicimiz yazmış, o... Unuttuğu 100 euroyu cebinde bulan arkadaşa söyle, yengeye söylemesin diyor. Yengeyi durumdan haberdar etmesin diyor. Yenge de ceplerde nasıl onu bulamadıysa. Neyin cebindeydi? Bence şeyin cebindeydi bak. Takım elbisenin cebindeydi. Bir düğünde 50 mi taksam 100 mü taksam diye acaba bir 50'lik bir yüzük götürdün de 50'yi taktın 100 cepte mi kaldı? Diğer bir arkadaşımız yazmış diyor ki şimdi diyor ben de diyor senin söylediğini duyunca diyor arkadaş 100 euro bulmuş ya diyor evdeki ceketleri pantolonları kontrol ediyorum diyor. Belki de ben de unutmuşumdur diye diyor. Koltuk kenarlarına bak misafirin cebinden falan da düşmüş olabilir bir şeyler. Hadi bakalım Zinet Salih burada, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
5: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: numarası 43.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
6: Güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası, Çay Şekeri programındasınız. Devam edelim. Dinleyicimiz yazmış, diyor ki yanlış yere mi yazıyorum acaba diye bir mesaj göndermiş. Mesajlarım okunmuyor diyor. Yanlış yere göndermiyorsun. Yanlış şeyler gönderiyorsun. Yok yok. Doğru yere gönderiyorsun da hani hemen her mesajı okuyamıyoruz güzel kardeşim. Bak okudum mesajını. Almanya'nın bir numaralı konusu haline geldi bu. Ne olacak bu Mersin hali? Ne olacak? Başbakan Mersin yerine başka bir başbakan mı gelecek yoksa işine devam edecek mi? Ben diyor devam etmek istiyorum. Kaçmak benim huyumda suyumda yok diyor. Senin huyunda suyunda yok da bizim huyumuza suyumuza girecek mi kaçmak senden? İnsan

0: diyor, omurgalı olmalı diyor. Böyle kötü sonuçlar alındığı zaman kaçılmaz. Ben işimin başındayım, mücadele devam edeceğim. Almanya'nın bana ihtiyacı var. Ne yapıyorsam Almanya için yapıyorum diyor. Ama parti içindeki bazı kişiler personel değişikliğini konuşmamız lazım diyor. Bazı önemli isimler CDU içinde Merz'e destek çıkıyor. Hayır diyorlar, Merz'e devam edeceğiz. Personel değişikliğiyle hiçbir sorunu çözemeyiz diye. Böyle açıklamalar geldi. Günün Almanya'da gündemin en önemli konusu. Başbakanın yerine başka bir başbakan gelecek mi? Merz buradayım diyor.
1: Sabaha kadar buradayım.
0: Hiçbir yere gitmiyorum diyor.
1: Sabaha

Dönme sakın, çok gülerim. Ya Hande Yener'in unutulmaz şarkısı. Hande Yener, Hande Yener yapan parça. Yalanım batsın. Guten Morgen, herkese merhabalar. Burası Metropol FM. 0-32-117-970-71 WhatsApp'lı stüdyo telefon numaramız. Hemen keyifli, güzel bir şarkı daha gönderiyorum size. O da Yıldız Tilbe'den. Oynat parçası.

Yıldız Tilbe Oynat Metropol FM'de oldu. A100 Dayak Molköy'den İnspoka Plaza doğru çok kalabalıktı. Burada kaza meydana gelmişti. Şu an son durum ne? Oradan geçenler lütfen bize aktarsın. Bir de Berlin Maratonu var bu hafta sonu. Onu da yine belirtelim. Birçok cadde trafiğe kapalı olacak. Cumartesi hele de pazar günü. Şimdiden söyleyelim. Bir dinleyicimiz ya diyor cebimde unutmuşum diyor. Birkaç zaman önce diyor şok oldum diyor. Cebimden 100 euro para çıktı. Ne kadar sevindim, ne kadar mutlu oldum diyor. Yengeye söyleme. O şey gibi olmuş ya. Kendine geçmişten geleceğe hediye yapmışsın. Onu yapmak lazım harbiden. Böyle sıkça ara ara kullandığın bazı kıyafetlerin içine para saklayacaksın. Önemli olan mutlu olmak değil mi? Arkadaşımız diyor ki, diğer bir arkadaşımız diyor ki ya diyor duydum onu diyor. Ne kadar pantolon varsa evde diyor, ceket varsa hepsinin cebine baktım hiçbir şey bulamadım ya diyor. Fakiriz biz ya diyor. Üstümüzdeki pantolonda da bir şey yok diyor. O zaman fas fakirsin. Fak fakirsin abi. Victor Hugo ne demiş fakirlikle ilgili? Ne demiş? Demiş ki fakirlik elini cebine attığında boş olması değil, fakirlik elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır demiş. Cep boş olunca el de boş oluyor. Hem cebin içinde hem de cebin dışında.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de seçimleri kazanan Sol Parti yani Die Linke, SPD ve Yeşillerle koalisyon ön görüşmelerini gelecek hafta başlamayı hedefliyor. Bunun için Cuma günkü parti kongresinin onayı gerekiyor. SPD görüşmelere açık ancak büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına karşı çıkıyor. Yeşiller ise Sol Parti'den parti içindeki antisemitizm tartışmaları konusunda daha net bir tutum bekliyor. Öte yandan Linke'de antisemitizm ve klan bağlantısı tartışması devam ediyor. Eyalet eş başkanı Maximilian Schirmer, Yahudi yaşamının korunmasının partisi için tartışmasız olduğunu söyledi. Tartışma Neukölln'deki seçim kutlamasına İsrail karşıtı bir aktiviste Remo aşiretinden bir ismin katılmasının ardından büyüdü. Sol partili Ferhat Koçak da tartışmalı yazışmalar nedeniyle özür diledi. Berlin'de U3 hattı Wittenbergplatz istasyonunda yeniden durmaya başladı. BVG'ye göre trenler tüm güzergahta normal tarifeyle çalışıyor. Geçen haftaki yangın sonrası istasyon temizlik nedeniyle kapanmıştı. U1 hala çalışmıyor, U2 ise Solochagartl'la Gleisdreieck arasında kesintili. Teknik onarımlar temizlikten sonra başlayacak. Charlottenburg North'ta iki gencin silahlı bir bar soygunu yaptığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Polise göre şüphelilerden biri çalışan ve müşterileri silahla tehdit ederken diğeri kasayı aldı. Olay sırasında 60 yaşındaki bir kadın sandalyeden itilerek başından yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümet yeni akaryakıt indirimi paketini onayladı. Plan kapsamında benzin ve motorindeki enerji vergisi düşürülecek. Katma değer vergisi etkisiyle litre başına toplam indirim yaklaşık 17 sent olacak. Düzenlemenin 1 Ekim'de başlaması ve yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Paketin maliyeti yaklaşık 2,5 milyar euro. Başbakan Friedrich Merz, özel ve yasal sağlık sigortaları arasındaki farklılıkları adalet sorunu olarak nitelendirdi, yeni bir tartışma başlattı. Merz, özel sigortalıların daha hızlı randevu aldığı yönündeki algının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Fakat özel sağlık sigortasının kaldırılmasını önermedi. SPD açıklamaları olumlu karşılarken CSU ve özel sigorta sektörü eleştirdi. Seçimler sonrası alınan sonuçlarla tartışmanın büyümesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz ilerleyen dakikalarda devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Demet Akalın bir şey mi dedin bu yazın en keyifli en güzel şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. Bu yazın demişken hava haftaya haftanın ilk iki günü özellikle güzel olacak. Mannheim'da Stuttgart civarlarında Frankfurt çevrelerinde 24-25 dereceleri görebileceğiz. Onu belirtelim. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Özge yazmış. Sabahtan akşama kadar sizleri dinliyorum. Vallahi çok iyi geliyorsunuz. Televizyon falan izlemiyorum artık diyor. Televizyon demişken televizyon eskisi kadar da gerçekten izlenmiyor değil mi öyle? Televizyonu batırdık yani. Radyolar. Tabii sadece ondan değil. Özellikle bu internetteki içerik üreticilerinin paylaşımları. Sosyal medyada çok zaman geçiriyoruz. O eskiden televizyonun başına geçerdin, işte dizi izleyeceksin belki, bir film izleyeceksin. Onun saatini beklerdin ve televizyonun karşısına geçerdin ve işte televizyon izlerdin. Çayını falan yapardın. Televizyonun şöyle bir yanı var. Televizyon için kendine zaman ayırman gerekiyor. Televizyonun karşısına geçip izliyorsun. Mesela bizim en önemli, radyonun en önemli avantajı şudur. Hem hızlı bir mecra hem de başka bir iş yaparken de radyoyu takip edebiliyorsun. Televizyonu takip etmek o kadar kolay olmuyor. Ve geçen de ben de televizyonu açtım. Abi izleyecek bir şey bulamıyorsun ya. Bir de o var. Bir şey hani ne izleyeyim? Onu izliyorsun hoşuna gitmiyor. Bunu izliyorsun hoşuna gitmiyor. Güzel bir içerik yok televizyonda. Ondan sonra işte YouTube'a giriyorsun. YouTube'da bir şey izleyeceksin. Hani önceden dizinin bir günü vardı. O diziyi o gün izliyordum. Ondan sonra dizi bitiyordu. Eyvah bir hafta bekle dizinin yeni bölümünü. Artık öyle mi? Dizi mesela çok sevilen bir dizi var. Diyorsun aa şu dizi güzelmiş falan. Diyorsun ki ben hepsini birden izlerim. Şöyle biraz daha yayınlansın. 10 bölümü birden izliyorsun. Bu on demand streaming deniliyor ona. Onu kullananların sayısı Almanya'da giderek artıyor. Yapılan anketlerde %70'i insanların bu YouTube üzerinden özellikle bu on demand ya da bu içerik üreticilerinin içeriklerini takip ediyormuş. Düzenli televizyon izleyen insanların sayısı giderek azalıyormuş efendim Almanya'da. Öyle bir durum var. Yapılan bir ankette insanlara sormuşlar işte düzenli televizyon izliyor musunuz diye. İnsanların %74'ü haftada en az bir kez evet televizyonun başına geçip televizyon izliyorum demiş. İnsanların %81'i son 12 ayda televizyon izlediniz mi diye sorulan soruya evet izledim demiş. Hani günde bir defa televizyon izliyor musunuz diye sorulmuyor. Haftada izliyor musunuz, ayda izliyor musunuz, yılda izliyor musunuz? Yani televizyon izlenme oranları giderek düşüyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Artık YouTube'da falan da öyle izlediğiniz her şeyi beğenmiyorsunuz. Çünkü acayip bir doyumluluk var. Hani şöyle bir şey. Mesela her şeyiniz olur, paranız olur, her şeyi alabilirsiniz. Ondan sonra sıkılmaya başlıyorsun. Televizyon mu izleyeceksin? Bir dizi mi izleyeceksin? Hangi dizi istiyorsan hemen anında izleyebiliyorsun. Orada da bir doyumluluk var, orada da bir şey oluyor, bir canımız sıkılıyor. Siz özellikle bu YouTube'dan falan işte internetten ne izliyorsunuz? Hangilerini izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hadi bakalım onu konuşalım. Medya kullanımımızla ilgili şöyle bir konu açmış olalım. Hala televizyon izliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan, sen değil misin beni hapu hallara koyan? Ay dedin aya gel...
0: Televizyon izliyor musunuz dedim, dinleyicimiz yazmış. Tüm Bayburtlulara selam olsun diyor.
1: Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan, sen değil misin...
0: Film gibi adamsın be!

Turan Şahin, ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın. Radyolarımızdaydı. Özge arkadaşımız yazmış bir daha, diyor ki evet Serdar diyor, senin dediğin gibi diyor, önceden diyor bir diziyi izlerdik, dizi biterdi, ondan sonra bir hafta dizinin yeni bölümünü beklerdik diyor. Artık arda arda 5-6 bölümü izle, istediğin an istediğin şeyi izleyebiliyorsun diyor. Ya acayip bir doyumluluk var hani, hem bilgi konusunda hem işte medya konusunda feci bir doyumluluk var, her an istediğini alabiliyorsun. Düşün, dünyanın parası sende, dünyanın en zengin insanısın, insan sıkılır ya. Harbiden şu, hani diyoruz ya, şu kadar param olsa acayip mutlu olurum falan diye. İşte bak şu an medyada, medya deyince işte her şeyi, istediğin her şeyi izleyebiliyorsun, dünyanın her yerini görebiliyorsun, her bilgiye ulaşabiliyorsun. Ne kadar sıkılıyoruz değil mi? Ya, çok zengin olunca da kesin böyle olur bence. Manisas Langweilig dersin. Bir dizi izliyordun, bir hafta boyunca dizinin başlamasını bekliyordun, yeni bölümünü bekliyordun heyecanla. O heyecanı kaybettik mesela.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
6: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
7: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Hadise ara beni, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam ediyoruz. Televizyon izleme alışkanlığı giderek azalıyor. Dünyada, Almanya'da yapılan anketlerde insanlar artık eskisi kadar televizyon izlemiyor. Daha çok bu on demand streaming, işte YouTube izliyorsun, Netflix izliyorsun, işte başka hangileri var, Walt Disney falan var, bunları izliyormuş insanlar. Friedberg'den Pınar, YouTube'dan her akşam Müge Anlı'yı izliyorum, başka bir şey izlemiyorum, Müge Anlı'yı izlemeden uyursam huzursuz uyuyorum diyor. Hayatın gerçeklerini anlatıyorlar diyor. Sen de başka bir şey izlemiyor musun Pınar? Yani durmadan aynı şeyi izlersen sen de öyle olmaz olur. İbrahim yazmış. YouTube'u açıyorum, şöyle bir geçiş yapıyorum videolarda. İzleyecek bir şey bulamayınca Netflix'e geçiyorum. Oradan da fragmanlara bakıyorum. Bir bakmışım saat akşam 11 olmuş. Televizyonu kapatıp yatıyorum. Zap yaparken zaman geçiyor diyor. Vallahi öyle. İzleyecek bir şeyi ararken zaman geçiyor ya. Ondan sonra diyorsun ki lan izleyecek bir şey yok. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Metropol FM varken yemişim televizyonu diyor. Güzel. Hadi bir tane daha. Rahmi Şen. Her akşam işten gelince televizyonu açıyorum, yemeğimi yiyorum. Çayımı içerken de haberleri izliyorum. Ve haftada bir kere de dizimi izliyorum. Diziyi kaçırdığım zaman da YouTube'dan seyrederim ama pek sevmem. Aşırı fazla reklam oluyor diyor. Televizyonda da aşırı çok reklam olduğu için insanlar internetten izliyor ama internet de artık onu yakaladı. YouTube'da acayip reklam veriyor artık. Benim program iyi ki YouTube'da yok ha. Burak Bulut, Diva, Diva bebeğim. Ne videoları izliyorsunuz internette, YouTube'da? Ne videoları?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Bundesregierung drückt beim angestrebten Tankrabatt aufs Tempo und hat den Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht. Er wurde nach Angaben einer Regierungssprecherin vom Kabinett am Abend beschlossen. Von Oktober bis Ende Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin gesenkt werden.
2: Konkret soll die Energiesteuer um rund 14 Cent pro Liter runtergehen. Wenn man dann noch die Mehrwertsteuer einrechnet, können Autofahrer damit rechnen, dass die Preise an der Zapfsäule bis zu 17 Cent pro Liter sinken, sagt die Bundesregierung. Wenn die Mineralölkonzerne die Steuersenkung denn auch vollständig weitergeben. Beim ersten Tankrabatt im Mai und Juni war das ja nicht der Fall. Neben dem Tankrabatt will die Bundesregierung ja auch noch einen Spritpreisdeckel auf den Weg bringen. Und das finden viele Autofahrer in Deutschland offenbar gut. In einer Umfrage haben sich fast 70% dafür ausgesprochen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern ziehen mehrere Parteifunktionäre Konsequenzen. Spitzenkandidat Daniel Peters legte den Landesvorsitz nieder. Auch Generalsekretärin Kathi Hoffmeister trat zurück. Kommissarisch soll Staatsminister Philipp Amthor die Landespartei führen. In Berlin will die Linke nach ihrem Wahlsieg Grünen und SPD Sondierungsgespräche über eine gemeinsame Regierung anbieten. Einen Schwerpunkt will die Linke auf Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung legen. In New York beginnt heute die politisch wichtigste Woche des Jahres bei den Vereinten Nationen. Mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump startet die UN-Generaldebatte.
3: Trump will am Rande der Vollversammlung Vertreter der Golfstaaten treffen. Der eskalierende Iran-Krieg gefährdet Städte, US-Stützpunkte und wichtige Öl- und Schifffahrtswege in der Golfregion. Großbritannien, Frankreich und Kanada, die Palästina als Staat anerkennen, sprechen in New York über eine Zwei-Staaten-Lösung. Und Reden gibt es heute unter anderem von den Präsidenten aus der Türkei, Frankreich und dem britischen Premierminister Andy Burnham. Aus den USA, Tina Eck.
1: Haushalte in Deutschland müssen im laufenden Jahr erneut mit höheren Heizkosten rechnen. Besonders Heizöl und Holzpellets dürften deutlich teurer werden, heißt es im neuen Heizspiegel für 2026 der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Beim Erdgas sieht die Organisation dagegen insgesamt eine leichte Entlastung, auch wenn die Großhandelspreise infolge des Iran-Kriegs aktuell steigen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, sabah erken saatlerde bir saldırı düzenlendi. Lisenin içerisinde değil, aslında lisenin hemen önünde rastgele ateş açtı bir saldırgan. Bu saldırı sonucunda 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırgan hemen ardından yakalandı. Kim olduğuna dair ve neden yaptığına dair şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Yani bir öğrenci miydi içeriden yoksa dışarıdan biri miydi, bu araştırılıyor. Tabii ki hemen ardından veliler okula akın ettiler. Kendi öğrencileri ulaşmaya çalıştılar. Oradaki şu anki henüz heyecan yatışmış değil ama saldırgan yakalanmış durumda.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarda bulunuyor. Bir de konuşması olacak. Senden alalım bu gelişmeleri.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. Bugün aynı zamanda öncesinde yapmış olduğu gibi yine diplomatik temasları da olacak ki Libya, Gürcistan ve Kosova başbakanlarıyla da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir konuşması vardı Erdoğan'ın. Yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu.
4: Türkiye'deki fon soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Neler var bu gelişmede?
5: Evet Taner, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyon bilgisi vardı ki o operasyonda 20 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Daha çok Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ ile ilgiliydi bu. Piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine gerçekleştirilen bir operasyondu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi arama çalışmaları devam ediyordu. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına el konuldu. Toplamda 2 milyar liralık bir harekete de işleme de MASAK engeli getirildiği paylaşıldı.
4: Güçlü, basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında saat 19'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma. Geçen yılın Basketbol Süper Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşılaşıyor bu akşam.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ila 18 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir ısınma bekleniyor. Serin ama güneşli bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 23 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kara Sevda, Ezel, Çukur, bu melodileri hiç böyle duymadınız. Dünyayı fetheden Türk müziği, Bagjan Oktyabr'ın cellosuyla. 24 Eylül, Berlin, 30 Eylül, Hamburg, 2 Ekim, Leipzig. Detaylar, eventim.de.
3: Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm.
5: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland. Estetik ve rahatlık, hep onda buluştum Möbelland.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der Mytex Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. Mytex Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytex.de.
7: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Mor ve Ötesi, Art Aleyna Tilki, yaz yaz yaz. Günaydın, siz de bana yazıyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Evet, televizyon izleme alışkanlığı Almanya'da, dünyada giderek azalıyor. Ondan bahsediyoruz. Daha çok böyle YouTube, işte videolar, sosyal medya, influencerlerin, içerik üreticilerin paylaşımları, bunları izliyoruz. Önceden televizyonun başına geçerdin, dizini beklerdin, işte televizyon programlarını izlerdim falan. Şimdi televizyonun başına geçiyorsun, bazen bir bakalım televizyonda ne var, bakıyorsun, bakıyorsun, kanal değiştiriyorsun, kanal değiştiriyorsun, kanal değiştiriyorsun, şunu diyorsun, hiçbir şey yok. Sonra YouTube'a geçiyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun, şuna bakıyorsun, hiçbir şey yok. Acayip bir doyumluluk var bence. Hani her an her şeyi, istediğimiz şeyi izleyebildiğimiz için sıkılıyoruz abi. Ne izliyorsunuz diye sordum insanlara. Dinleyicimiz Hasan Cankaya izliyorum, Güldür Güldür Show'u izliyorum, YouTube'dan izliyorum diyor. Televizyon kanalından mı izliyorsunuz, internetten mi izliyorsunuz? Onu da yazın, hani canlı mı izliyorsunuz yoksa kayıtlarını mı izliyorsunuz? Aslında soru bu. Televizyon izlemiyorum ama vergisini ödüyorum diyor. Onu hepimiz ödüyoruz canım. Cuma arkadaşımız yazmış, diyor ki Pro Light, YouTube Pro Light diye bir şey çıkmış. Aylık 5 euro diyor.

farklı reklam modeliyle çalışıyor. Hemen hemen hiç reklam görmüyorum diyor. Değer bence diye yazmış. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Juicy diye bir app var. Abim yaptı diyor. O app'in reklamını yapıyor. Sırf şu problem için diyor. Hafta içinde diyor film izlemek istediklerimi kaydediyorum. Aklıma geldikçe sonra film ya da dizi izlemek istediğimde listeye bakıyorum diyor. İşime yarıyor demiş. Serdar, Belgünlük'ü Serdar, benim adam işten sonra alıyor cep telefonu eline, bir de sesini açıyor, şuna bak şuna bak diyor. Hem cep telefondan sosyal medyadan videolara bakıyor, bir de bana baktırıyor diyor. Her gün eski Osmanlı dizi filmlerini izliyorum ve müzik takip ediyorum YouTube'dan demiş dinleyicimiz. Ne izliyorsunuz diye sordum. Hakan yazmış, bel kütletme videolarını izliyorum diyor. Oo, onlara ben de bakıyorum ya. Sanki benim belimi kütletiyorlarmış gibi oluyor. Adamdan boyun nasıl kütledi? O boyun kütletme de o sıkıntılı bir durum olabiliyormuş ha. Kan pıhtısı falan olabiliyormuş. Aman onu bilen kişiye yaptırın ha, öyle berberde falan. Aman. Bel kütletme videoları izliyorum diyor. Gezi videoları diye yazmış bir dinleyicimiz. Ben de Malezya ile Endonezya'ya çok merak sardım. Ve oranın videolarına bakıyorum mesela. Gezginlerin videoları var. O videolara mesela ben de bakıyorum. Televizyonda bir şey bulamıyorum. Aç bir gezgin videosu. Bir dinleyicim yazmış. Abi diyor, duvar boyama videolarına bakıyorum. Lan geçen de bir tanesine ben de denk geldim. Bembeyaz duvarı adam maviye boyuyor. Lan o boyadıkça lan ben bir hoş oldum ya. O ne öyle? Haz videoları deniliyor onlara. Böyle bazı şeylerden insanlar haz duyar. Mesela beyaz bir duvarı ne bileyim işte boyayla, boya fırçasıyla boyamak. Değil mi? Böyle insana güzel bir duygu verir. Veya ne bileyim. Mesela eskiden şey vardı. Bu sigara paketlerinde de var. O sigara paketinin folyosunu açmak. Yeni bir şeyin paketinin folyoyu açmak. O da çok enteresan. Bir haz veriyor insana. Bu haz videoları da internette çok yaygın ve milyonlarca kez de tıklanıyor. Adamlar sigara paketini açıyor, o folyoyu soyuyor, ondan para kazanıyor ya. Olabilir mi böyle bir şey? İlginç. Bir dinleyicim vardı. Çamaşır makinesi sesi dinliyorum abi. Uyurken çok güzel oluyor, uyumaya çalışırken çok güzel oluyor diyordu. Tıraş makinesi sesi vardı ya. Benim çocuğa dinletiyordum Serhan'a. Küçükken dinletiyordum, nasıl uyuyordu?

0: Bu şarkı da bu aralar çok seviliyor. Ben de çok seviyorum. Tandan Gidişat Metropol FM'de. Saatlerimiz 9.26 oldu. Güzel sabahlar diliyoruz. Evet, televizyon izliyor musunuz artık? Hani canlı televizyon. Hani televizyonda yayınlananları sonra YouTube'dan izliyor musunuz diye sormuyorum. Televizyonun başına geçip işte bir televizyon kanalını açıp o kanalda o an ne var onu izliyor musunuz? Onu soruyorum. Ve aynı zamanda işte YouTube'dan hangi videoları izliyorsunuz? Neler izliyorsunuz? İnternetten. Bunlara da sordum. Ali yazmış. Tutlingen'den diyor ki abi old timer restorasyon videolarını izliyorum diyor. Onlara ben de denk geldim. Böyle eski püskü arabayı adam alıyor. Abi 1000 parçaya ayırıyor onu. Lan onu ayırdın tamam da nasıl birleştiriyorsun? Ondan sonra bir de onu onarıyor, tertemiz hale getiriyor. Milyonlarca kez tıklanıyor ve tabii ondan para kazanıyor insanlar. Boyama videoları izlememe gerek yok abi. Her gün zaten o boyayı yapıyorum diyor. Ama ben o kadar zevk alamıyorum bu işten diyor. Yapması zevk vermiyor. İzlemesi zevk veriyor. Bremen Harpstedt bölgesinde yaşayan insanlara sesleniyorum. Lütfen lütfen az paket söyleyin. Paketleri yetiştiremiyorum demiş paketçi bir arkadaşımız. Ha, ne videoları izliyorsunuz diye sordum. Zamparalık videoları izliyorum diyor. Tövbe yarabbim. Nasıl buldunuz mesajı? Zamparalık öğreniyorum diyor.
1: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Terbiyesiz. Yılmaz yazmış. Gezi programları izliyorum. YouTube'da diyor. Muratça, Gezgin'le Keşfet, Adoş bunlara bakıyorum diyor. Abi araba temizleme videolarına bakıyorum diyor. Abi kirli insanları yıkama videoları var ya. Adamın saçı sakalı birbirine karışmış. Yüzü görünmüyor. Onu tıraş etme videoları var. Milyon ya insanlar bunlara merak soruyor. Şu adam nasıl olacak acaba? Gerçek yüzü acaba ne diye? Yüz milyonlarca insan onları izliyor ya. Demek ki her şey olunca kendimize yeni meşgaleler arıyoruz abi. Halı yıkama videolarına bakıyorum. Çamur gibi halı sonra tertemiz oluyordu. Ben de bir kere denk geldim lan. Bir saat onu izledim ya.

0: Hicran yazmış. Sivilce sıkma videoları diyor.
1: Bu ne be?
0: Hicran!
2: Sen çıldırmışsın kız.
0: Bu ne be?
3: Kusacağım.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de seçimleri kazanan Sol Parti yani Die Linke, SPD ve Yeşillerle koalisyon ön görüşmelerini gelecek hafta başlamayı hedefliyor. Bunun için Cuma günkü parti kongresinin onayı gerekiyor. SPD görüşmeleri açık ancak büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına karşı çıkıyor. Yeşiller ise Sol Parti'den parti içindeki antisemitizm tartışmaları konusunda daha net bir tutum bekliyor. Öte yandan Linke'de antisemitizm ve klan bağlantısı tartışması devam ediyor. Eyalet eş başkanı Maximilian Schirmer, Yahudi yaşamının korunmasının partisi için tartışmasız olduğunu söyledi. Tartışma Neukölln'deki seçim kutlamasına İsrail karşıtı bir aktivistle Remo aşiretinden bir ismin katılmasının ardından büyüdü. Sol partili Ferhat Koçak da tartışmalı yazışmalar nedeniyle özür diledi. Berlin'de U3 hattı Wittenbergplatz istasyonunda yeniden durmaya başladı. BVG'ye göre trenler tüm güzergahta normal tarifeyle çalışıyor. Geçen haftaki yangın sonrası istasyon temizlik nedeniyle kapanmıştı. U1 hala çalışmıyor, U2 ise Solokşagartın'la Gleisdreieck arasında kesintili. Teknik onarımlar temizlikten sonra başlayacak. Charlottenburg North'ta iki gencin silahlı bir bar soygunu yaptığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Polise göre şüphelilerden biri çalışan ve müşterileri silahla tehdit ederken diğeri kasayı aldı. Olay sırasında 60 yaşındaki bir kadın sandalyeden itilerek başından yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümet yeni akaryakıt indirimi paketini onayladı. Plan kapsamında benzin ve motorindeki enerji vergisi düşürülecek. Katma değer vergisi etkisiyle litre başına toplam indirim yaklaşık 17 sent olacak. Düzenlemenin 1 Ekim'de başlaması ve yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Paketin maliyeti yaklaşık 2,5 milyar euro. Başbakan Friedrich Merz, özel ve yasal sağlık sigortaları arasındaki farklılıkları adalet sorunu olarak nitelendirdi, yeni bir tartışma başlattı. Merz, özel sigortalıların daha hızlı randevu aldığı yönündeki algının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Fakat özel sağlık sigortasının kaldırılmasını önermedi. SPD açıklamaları olumlu karşılarken CSU ve özel sigorta sektörü eleştirdi. Seçimler sonrası alınan sonuçlarla tartışmanın büyümesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz ilerleyen dakikalarda devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

de, Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Soner Sarıkabadayı Pas Metropol FM'de. Hayırlı sabahlarınız olsun, güzel günleriniz olsun. Günlerden Salı, 22 Eylül tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olmasını diliyorum. Çalışmakta olanlara hayırlı işler. Kim de göndermiş? Onlara bakalım. Bakalım. Çalışmaktan televizyon izleme vakit mi oluyor abi diyor. Özellikle işte çalışan insanlar kendine tam o an televizyonda yayınlananı izleyemeyeceği için ta eskiden şeyler vardı. Videolar vardı. O videolara kasete takıyordun, ayarlıyordun sen evde yokken. İşte izlemek istediğin o diziyi, filmi kaydediyorduk kasete ve sen sonradan izleyebiliyordun. Önceden böyleydi bu. Bunu 30 yıl önce falan bunu insanlar düşünmüşler. Demişler ki adam belki bu filmi izlemek istiyor ama işi var. İşte oraya gidecek, buraya çalışıyor. Belki vakit bulamıyor. Onun için böyle ayarlayabiliyordun videonu ve ondan sonra kasete kaydedilen o görüntüyü izleyebiliyordun. Şimdi internet ortamında kaçırdığın diziyi anında izliyorsun. Son 5 bölümü birden izle. Televizyonda bile çok reklam oluyor. YouTube'da da var ama hani o kadar televizyonda olduğu kadar değil abi. Bir dizi 3 saat sürer mi ya? Televizyon izlerim. YouTube'dan müzik klipleri veya küçük işlerimi nasıl halledebilirim onlara bakıyorum. Mesela diyor işte arabanın aküsü nasıl değiştirilir? Bilmem şu nasıl açılır? Bu nasıl kapanır? Tarif videoları var, onlara bakıyorum diyor. Başka kim de göndermiş? Ebru yazmış. Spor ve yemek videolarına bakmayı tercih ediyorum diyor. Güzel. Başka? İrem yazmış. Yeni evliyim, şu aralar yemek tarifi videolarını çok izliyorum diyor. Damat bey eve geliyor. Yemek var mı? Dur daha videosunu izleyemedim. Daha video bitmedi. Dur. Mannheim'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Zira Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih. Hasbinallah. Tövbe estağfurullah.

0: Sevene zulmedeni yakar geçerim.
1: O kadar.
0: Sevene zulmedeni ezer geçerim.
1: O kadar dedim.
0: Mahmut arkadaşımız yazmış. İsmini yazmayan Mahmutlardan ama bu. Orijinal Mahmut değil, bu taklit. Sonradan olma Mahmut. Sonradan Mahmut diyor ki bugün manyak trafik var Ludwigshafen ve Mannheim'da diyor. Pardon, Arda'ymış, ismini yazmış. Arda, geri alıyorum Mahmut'u. Ludwigshafen ve Mannheim'da bugün manyak trafik var diyor. Bu kadar çok manyak trafikte olunca tabii. Trafik de harbiden bazen böyle çok manyak insanlara denk geliyorsun. Ya ondan sonra trafik niye sıkışıyor? İşte bu tipler yüzünden ya. Televizyonu krank olduğum zaman izliyorum. Erkan Altınışık. Senin programın tekrarı var mı diyor dinleyicimiz. Tekrarı yok. Böyle güzel şeyin tekrarı olmaz. Yeğen. Ali yazmış, diyor ki abi diyor televizyonu açıyorum ama yine de telefona bakıyorum, başka videolar izliyorum. Hanım soruyor, televizyonu niye açtın madem telefon izliyorsun? Televizyonun çalışması lazım abi diyor, ses olması lazım diyoruz. Ali,
2: kusura bakma ama oğlum sen hafiften üşütmüşsün.
0: Televizyon açık olmayınca telefondakileri anlamıyor musun? Ne oluyor? Nasıl bir adam Ali?
3: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Vay be, bir anda programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son mesajlara bakalım. Hepsine yer veremedik tabii ki, kusura bakmayın. Arzu yazmış, kavuşma videolarına bakıyorum. Askerden gelip ailelerine kavuşanların o mutluluğunu, çocuklarına kavuşmalarını, o anları izliyorum. Çok mutlu olurum. Çok duygusal videolar diyor, hoşuma gidiyor diyor. Güzel. Burcu yazmış, Ali bence her iki işi bir arada yapabilen tiplerden diyor. Ali diye bir arkadaşımız az önce yazmıştı, kaçıranlar varsa. Ben diyor televizyonu diyor eve gelirim açarım. Ama televizyon açıkken diyor telefondan videolara bakarım. Yenge de kızıyormuş, ne yapıyorsun sen diyor. O da diyormuş ki televizyon olmadan olmaz. Kenardan bir ses gelmesi lazım. Radyoyu aç. Biz ses yaparız sana. Offenbachlı Yunus. Ablasının düğününe gelen askerlere bakıyorum. Ne çok geliyorlardı. Başka dur bakalım. Mürvet yazmış. Ben de diyor korona zamanında deli gibi diyor ekşi mayayla ekmek yapmayı öğrendim diyor. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Mustafa, o da diyor ki ben de diyor araba nasıl tamir edilir diyor. Araba tamir videolarına baka baka diyor usta oldum diyor. Artık arkadaşların arabaları bozulduğunda tamirhaneye gitmeden önce bana soruyorlar. Bu ne olabilir, sen bilirsin diyorlar diyor. Güzel, internetten de gerçekten güzel şeyler öğrenilebiliyor. Benden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi, teşekkür ediyoruz. Katılımınız için özellikle tabii ki. Katılımınız olmasa sönük bir program olur. Teşekkür ediyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Bundesregierung hat den neuen Tankrabatt auf den Weg gebracht. Der soll von Oktober bis Ende Dezember gelten. An der Zapfsäule soll sich dann eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter ergeben. Nicht nur tanken ist teuer, auch die Preise für Heizöl und Holzpellets dürften deutlich anziehen, heißt es im neuen Heizspiegel der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Beim Erdgas sieht die Organisation dagegen insgesamt eine leichte Entlastung.
2: Der Iran-Krieg und knappe Rohstoffe sorgen dafür, dass die Kosten zum Ende des Jahres steigen, sagen die Experten. Für eine 70 Quadratmeter Wohnung erwarten sie einen Anstieg auf rund 1.300 Euro bei Heizöl. Bei Holzpellets fällt das Plus etwas geringer aus, noch geringer bei Fernwärme und Wärmepumpen. Menschen, die mit Erdgas heizen, dürfen sogar weniger zahlen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Nach der Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September berät die Bundestagsfraktion der Union heute mit Kanzler Merz über die Konsequenzen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte im MDR von seiner Partei eine schonungslose Analyse und einen Neustart. Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Vogt hält eine Generalinventur der Berliner Regierungspolitik für nötig. Die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder fordert mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel. Vorstand Ronald Benta schlägt vor, den Glücksspielstaatsvertrag der Länder zu ändern. Die dortigen Regelungen seien teilweise sehr kleinteilig, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung.
3: Der illegale Markt ist sehr dynamisch und die Behörden können gar nicht schnell genug darauf reagieren, so der Vorstand der gemeinsamen Glücksspielbehörde. Das könne Kunden den illegalen Anbietern in die Arme treiben. Es brauche daher kürzere Entscheidungswege in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat. Und deutsche Staatsanwaltschaften sollten mehr Möglichkeiten bekommen, schärfer gegen Anbieter aus dem Ausland vorgehen zu können. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit sind im vergangenen Jahr mehr Menschen verunglückt als im Jahr davor. Die Zahl der Schulwegunfälle stieg um rund 3.300 auf fast 90.700. 25 Mal endete so ein Unfall tödlich, wie eine neue Statistik der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zeigt. Auch Beschäftigte von Betrieben hatten etwas mehr Wegeunfälle. Die Zahl stieg auf über 170.300.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, sabah erken saatlerde bir saldırı düzenlendi. Lisenin içerisinde değil, aslında lisenin hemen önünde rastgele ateş açtı bir saldırgan. Bu saldırı sonucunda 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırgan hemen ardından yakalandı. Kim olduğuna dair ve neden yaptığına dair şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Yani bir öğrenci miydi içeriden yoksa dışarıdan biri miydi, bu araştırılıyor. Tabii ki hemen ardından veliler okula akın ettiler. Kendi öğrencilerine ulaşmaya çalıştılar. Oradaki şu anki henüz heyecan yatışmış değil ama saldırgan yakalanmış durumda.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarda bulunuyor. Bir de konuşması olacak. Senden alalım bu gelişmeleri.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. Bugün aynı zamanda öncesinde yapmış olduğu gibi yine diplomatik temasları da olacak ki Libya, Gürcistan ve Kosova başbakanlarıyla da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir konuşması vardı Erdoğan'ın. Yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu.
4: Türkiye'deki fon soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Neler var bu gelişmede?
5: Evet Taner, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyon bilgisi vardı ki o operasyonda 20 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Daha çok Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ ile ilgiliydi bu. Piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine gerçekleştirilen bir operasyondu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi arama çalışmaları devam ediyordu. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına el konuldu. Toplamda 2 milyar liralık bir harekete de işleme de MASAK engeli getirildi. Paylaşıldı.
4: Güçlü, basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında saat 19'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma. Geçen yılın Basketbol Süper Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşılaşıyor bu akşam.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 18 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde biraz daha ısınacak. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere, Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 23 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flegi Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuvalia Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuvalia Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet.

0: teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
3: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
7: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Centrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Berlin'de hafta sonu yapılacak maraton öncesi ilk yol kapatmaları başladı. 26 ve 27 Eylül'de 56 binden fazla koşucu start alacak, yüz binlerce seyirci bekleniyor. Parkurun bazı bölümlerinde bıçak ve silah yasağı uygulanacak. Yarış Brandenburger Tor'dan geçerek Strasse Resipiente yönünde sona erecek. Sürücülerin kent genelinde geniş çaplı kısıtlamalara hazırlıklı olması gerekiyor. Berlin'de seçim sonrası koalisyon pazarlıkları başlamadan taraflar arasındaki ilk görüş ayrılıkları da ortaya çıktı. Sol partinin başbakan adayı Elif Eralp, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasından vazgeçmeyeceklerini söyledi. SPD adayı Stefan Kach ise buna karşı çıkıyor. Yeşiller önce müzakere edilmesi gerektiğini belirtirken, CDU ve AfD de yeni dönemde sol partiye karşı muhalefet mesajı verdi. Berlin'de seçimleri kazanan Sol Parti yani Die Linke, SPD ve Yeşillerle koalisyon ön görüşmelerini gelecek hafta başlamayı hedefliyor. Bunun için Cuma günkü parti kongresinin onayı gerekiyor. SPD görüşmelere açık ancak büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına karşı çıkıyor. Yeşiller ise Sol Parti'den parti içindeki antisemitizm tartışmaları konusunda daha net bir tutum bekliyor. Charlottenburg North'ta iki gencin silahlı bir bar soygunu yaptığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Polise göre şüphelilerden biri çalışan ve müşterileri silahla tehdit ederken diğeri kasayı aldı. Olay sırasında 60 yaşındaki bir kadın sandalyeden itilerek başından yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, CDU'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçim kayıplarının ardından tartışma sürüyor. Brandenburg CDU milletvekillerinin başkanı Sebastian Steinecke reformların gerekli ancak adil olması gerektiğini söyledi. Birlik Partileri Meclis Grubu bugün Başbakan Friedrich Merz'le sonuçları değerlendiriyor. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ise gerekli yeniden başlangıcın kişilerle de ilgili olduğunu belirtti. Eski Başbakan Angela Merkel'den CDU'ya seçimlerin ardından köprü kurma mesajı geldi. Merkel, geniş tabanlı bir parti için farklı kesimlerin çıkarlarını dengelemenin ve insanlara yaklaşmanın önemli olduğunu söyledi. Federal Meclis'teki bir sergi açılışında konuşan Merkel, Konrad Adenauer'a atıfta bulunarak siyasette değerlere bağlı kalırken köprüler kurmanın da gerekli olduğunu vurguladı. AfD'nin yükselmesiyle beraber CDU içinde tartışmalar da sürüyor. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg. Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestrasse 19 Wedding.
3: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
4: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
13: İsmail.
12: İmplant için en doğru seçim.
14: İsmail kim kız?
12: 27 yıllık diş doktoru.
14: Ya implant?
13: İsmail.
12: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
15: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
13: İsmail.
16: Görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kotbusastrası 3, telefon 6107 4044.
17: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
18: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
19: Pflege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Pflege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Pflege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469 06 775.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Friedrich Merz will seinen Reformkurs auch nach den Wahldesastern der CDU fortsetzen, als Kanzler und Parteichef. Nach den Spitzengremien der Partei stellt er sich am Nachmittag der Unionsfraktion, also den über 200 Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Und dort dürfte er einiges zu erklären haben.
2: Es wird wohl ungemütlich für den Kanzler heute. Viele Abgeordnete sind mega gefrustet und wollen wissen, wie es nun weitergeht. Viele fragen sich aber auch, ob Merz für einen geplanten Neustart überhaupt der richtige ist. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmar meint, die Krise habe auch was mit Personen zu tun. Sein Kollege aus Nordrhein-Westfalen Wüst dagegen will keine Personaldebatten und Merz selbst, der will weiterkämpfen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hat den neuen Tankrabatt auf den Weg gebracht. Der soll von Oktober bis Ende Dezember gelten. An der Zapfsäule soll sich dann eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter ergeben. Nicht nur tanken ist teuer, auch die Preise für Heizöl und Holzpellets dürften deutlich anziehen, heißt es im neuen Heizspiegel der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Beim Erdgas sieht die Organisation dagegen insgesamt eine leichte Entlastung. Der Chemiekonzern Evonik will über 3000 Stellen abbauen, den größten Teil davon in Deutschland. Das hat das Unternehmen jetzt in Essen mitgeteilt. Damit bekräftigte Evonik seine Umbaupläne, die bereits im Juni veröffentlicht wurden.
3: Evonik will jetzt auf Wachstum in Amerika und Asien setzen. Dafür werde das Produktportfolio nach Rollenprofilen geordnet und den 6 großen Produktionsstandorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. Der Stellenabbau soll sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden, heißt es von dem Unternehmen. Das heißt, frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt, Beschäftigte früher in den Ruhestand verabschiedet oder freiwillige Abgänge über Abfindungen vereinbart. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen in der EU ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf gut 17% an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt anhand europäischer Daten mitteilte. Demnach war gut jeder 6. neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto, ein neuer Höchststand.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, sabah erken saatlerde bir saldırı düzenlendi. Lisenin içerisinde değil, aslında lisenin hemen önünde rastgele ateş açtı bir saldırgan. Bu saldırı sonucunda 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırgan hemen ardından yakalandı. Kim olduğuna dair ve neden yaptığına dair şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Yani bir öğrenci miydi içeriden yoksa dışarıdan biri miydi, bu araştırılıyor. Tabii ki hemen ardından veliler okula akın ettiler. Kendi öğrencileri ulaşmaya çalıştılar. Oradaki şu anki henüz heyecan yatışmış değil ama saldırgan yakalanmış durumda.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarda bulunuyor. Bir de konuşması olacak. Senden alalım bu gelişmeleri.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. Bugün aynı zamanda öncesinde yapmış olduğu gibi yine diplomatik temasları da olacak ki Libya, Gürcistan ve Kosova başbakanlarıyla da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir konuşması vardı Erdoğan'ın. Yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu.
4: Türkiye'deki fon soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Neler var bu gelişmede?
5: Evet Taner, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyon bilgisi vardı ki o operasyonda 20 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Daha çok Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ ile ilgiliydi bu. Piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine gerçekleştirilen bir operasyondu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi arama çalışmaları devam ediyordu. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına el konuldu. Toplamda 2 milyar liralık bir harekete de işleme de MASAK engeli getirildi.
4: Güçlü, basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında saat 19'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma. Geçen yılın Basketbol Süper Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşılaşıyor bu akşam.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
3: Ersin Möbel.
4: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca

0: Hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
1: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.
7: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle gürüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gürüşler.

0: Sizce doğru zaman ne zaman?
1: Yarın mı, bir ara mı?
0: Yoksa şimdi mi? Mercedes-Benz Speed Sale'de 3500'ün üzerinde araç %35'e varan avantajlarıyla sizi bekliyor. Kullanılmış elektrikli modellerimiz de buna dahil.
1: 24 ila 26 Eylül tarihleri arasında sadece Berlin'deki Mercedes-Benz şubelerinizde.
0: Gel şimdi.
1: Wow. Çünkü doğru zaman tam da şimdi.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Berlin'de hafta sonu yapılacak maraton öncesi ilk yol kapatmaları başladı. 26 ve 27 Eylül'de 56 binden fazla koşucu start alacak, yüz binlerce seyirci bekleniyor. Parkurun bazı bölümlerinde bıçak ve silah yasağı uygulanacak. Yarış Brandenburger Tor'dan geçerek Strasse Resipiente yönünde sona erecek. Sürücülerin kent genelinde geniş çaplı kısıtlamalara hazırlıklı olması gerekiyor. Berlin'de seçim sonrası koalisyon pazarlıkları başlamadan taraflar arasındaki ilk görüş ayrılıkları da ortaya çıktı. Sol partinin başbakan adayı Elif Erel, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasından vazgeçmeyeceklerini söyledi. SPD adayı Stefan Kah ise buna karşı çıkıyor. Yeşiller önce müzakere edilmesi gerektiğini belirtirken, CDU ve AfD de yeni dönemde sol partiye karşı muhalefet mesajı verdi. Berlin'de seçimleri kazanan sol parti yani Die Linke, SPD ve Yeşillerle koalisyon ön görüşmelerini gelecek hafta başlamayı hedefliyor. Bunun için cuma günkü parti kongresinin onayı gerekiyor. SPD görüşmelere açık ancak büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına karşı çıkıyor. Yeşiller ise sol partiden parti içindeki antisemitizm tartışmaları konusunda daha net bir tutum bekliyor. Charlottenburg North'ta iki gencin silahlı bir bar soygunu yaptığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Polise göre şüphelilerden biri çalışan ve müşterileri silahla tehdit ederken diğeri kasayı aldı. Olay sırasında 60 yaşındaki bir kadın sandalyeden itilerek başından yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, CDU'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçim kayıplarının ardından tartışma sürüyor. Brandenburg CDU milletvekillerinin başkanı Sebastian Steinecke reformların gerekli ancak adil olması gerektiğini söyledi. Birlik Partileri Meclis Grubu bugün Başbakan Friedrich Merz ile sonuçları değerlendiriyor. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ise gerekli yeniden başlangıcın kişilerle de ilgili olduğunu belirtti. Eski Başbakan Angela Merkel'den CDU'ya seçimlerin ardından köprü kurma mesajı geldi. Merkel, geniş tabanlı bir parti için farklı kesimlerin çıkarlarını dengelemenin ve insanlara yaklaşmanın önemli olduğunu söyledi. Federal Meclis'teki bir sergi açılışında konuşan Merkel, Konrad Adenauer'a atıfta bulunarak siyasette değerlere bağlı kalırken köprüler kurmanın da gerekli olduğunu vurguladı. AfD'nin yükselmesiyle beraber CDU içinde tartışmalar da sürüyor. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerinde ise tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi, aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoyu baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin iki hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
1: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesiyle karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlara, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
0: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Remix. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Kara Sevda, Ezel, Çukur, bu melodileri hiç böyle duymadınız. Dünyayı fetheden Türk müziği, Bagjan Oktyabr'ın cellosuyla. 24 Eylül, Berlin, 30 Eylül, Hamburg, 2 Ekim, Leipzig. Detaylar, eventim.de.
2: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
3: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.

0: 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestrasse 19 Wedding.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Bundesregierung hat den neuen Tankrabatt auf den Weg gebracht. Der soll von Oktober bis Ende Dezember gelten. An der Zapfsäule soll sich dann eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter ergeben. Nicht nur tanken ist teuer, auch die Preise für Heizöl und Holzpellets dürften deutlich anziehen, heißt das im neuen Heizspiegel der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Beim Erdgas sieht die Organisation dagegen insgesamt eine leichte Entlastung.
2: Der Iran-Krieg und knappe Rohstoffe sorgen dafür, dass die Kosten zum Ende des Jahres steigen, sagen die Experten. Für eine 70 Quadratmeter Wohnung erwarten sie einen Anstieg auf rund 1.300 Euro bei Heizöl. Bei Holzpellets fällt das Plus etwas geringer aus, noch geringer bei Fernwärme und Wärmepumpen. Menschen, die mit Erdgas heizen, dürfen sogar weniger zahlen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Nach der Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September berät die Bundestagsfraktion der Union heute mit Kanzler Merz über die Konsequenzen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte im MDR von seiner Partei eine schonungslose Analyse und einen Neustart. Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Vogt hält eine Generalinventur der Berliner Regierungspolitik für nötig. Die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder fordert mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel. Vorstand Ronald Benter schlägt vor, den Glücksspielstaatsvertrag der Länder zu ändern. Die dortigen Regelungen seien teilweise sehr kleinteilig, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung.
3: Der illegale Markt ist sehr dynamisch und die Behörden können gar nicht schnell genug darauf reagieren, so der Vorstand der gemeinsamen Glücksspielbehörde. Das könne Kunden den illegalen Anbietern in die Arme treiben. Es brauche daher kürzere Entscheidungswege in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat. Und deutsche Staatsanwaltschaften sollten mehr Möglichkeiten bekommen, schärfer gegen Anbieter aus dem Ausland vorgehen zu können. Laut Gesundheitsministerium ist Glücksspiel in Deutschland weit verbreitet. Rund 4,6 Millionen Erwachsene sind Experten zufolge spielsüchtig oder zeigen erste Symptome dafür. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Der Chemiekonzern Evonik will über 3000 Stellen abbauen, den größten Teil davon in Deutschland. Das hat das Unternehmen jetzt in Essen mitgeteilt. Damit bekräftigte Evonik seine Umbaupläne, die bereits im Juni veröffentlicht wurden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, sabah erken saatlerde bir saldırı düzenlendi. Lisenin içerisinde değil, aslında lisenin hemen önünde rastgele ateş açtı bir saldırgan. Bu saldırı sonucunda 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırgan hemen ardından yakalandı. Kim olduğuna dair ve neden yaptığına dair şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Yani bir öğrenci miydi içeriden yoksa dışarıdan biri miydi, bu araştırılıyor. Tabii ki hemen ardından veliler okula akın ettiler. Kendi öğrencileri ulaşmaya çalıştılar. Oradaki şu anki henüz heyecan yatışmış değil ama saldırgan yakalanmış durumda.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarda bulunuyor. Bir de konuşması olacak. Senden alalım bu gelişmeleri.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. Bugün aynı zamanda öncesinde yapmış olduğu gibi yine diplomatik temasları da olacak ki Libya, Gürcistan ve Kosova başbakanlarıyla da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir konuşması vardı Erdoğan'ın, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu.
4: Türkiye'deki fon soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Neler var bu gelişmede?
5: Evet Taner, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyon bilgisi vardı ki o operasyonda 20 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Daha çok Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ ile ilgiliydi bu. Piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine gerçekleştirilen bir operasyondu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi arama çalışmaları devam ediyordu. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına el konuldu. Toplamda 2 milyar liralık bir harekete de işleme de MASAK engeli getirildi. Paylaşıldı.
4: Güçlü, basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında saat 19'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma. Geçen yılın Basketbol Süper Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşılaşıyor bu akşam.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentür.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
1: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight Chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
7: Townfall Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
8: Çözüm
9: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
10: Wir suchen dich, ja genau dich.
11: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamunun eline geçmesi yeniden çok konuşuluyor şu aralar. Peki bu sadece Berlin ilgilendiren bir mesele mi, yoksa Almanya'daki kiracıların genel sorunu mu bu?
2: Şimdi kira artışları sadece Berlin'in sorunu değil. Almanya'nın büyük şehirlerinde hakikaten çok yüksek miktarlarda kira artışları var. Yapılan bununla ilgili bazı istatistikler var, veriler var. Mesela bazı şehirlerde %20'ye kadar artmış. Hamburg'da %20, işte Frankfurt'ta %18, Berlin'de %12 civarında. Fakat buna karşılık insanların ücretlerinde fazla bir artış yok. Yani her kira artışıyla beraber cebimizden daha fazla para çıkmış oluyor. Bu sebeple de kira artışının önüne nasıl geçilebilir diye bir tartışma var.
1: Peki bu Linke'nin istediği şey tam olarak ne? Hani konutları toplumsallaştıracağız derken neyi kastediyorlar?
2: Şimdi biliyorsun çok büyük özel konut şirketleri var. Sol Parti diyor ki bunları kamulaştıralım. Yani eyaletler o konut şirketlerini satın alsın. Ondan sonra kiraları biz kendimiz belirleyelim. Böylece kira artışlarını engelleyebiliriz diye bir hedefi var. Fakat bu hem teoride hem de pratikte biraz sorunlu. Zira birincisi yasal sorunlar var. Bunun önüne geçen, bununla ilgili çalışmalar da yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan da konutların satın alınmasıyla sanki özel girişimcilerin önüne geçiliyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat diğer yandan da dediğim gibi kiraların artışının önü alınamıyor. Amaç burada Sol Parti'nin öne sürdüğü kamulaştıralım, eyaletlere ait olsun, eyaletler kiraları kendi belirlesin. Böylece rekabet özel şirketlerle eyaletler arasında olur. Onlar da istediği gibi kirayı artıramaz.
1: Şimdi bir de federal hükümet konuya giriyor. Berlin'de alınacak bir karardan bahsediyoruz. Peki niye Almanya hükümeti devreye giriyor?
2: Çünkü bu yasal bir konu. Federal düzeyde bir karar alınması lazım. Yasalar sınırlıyor. Yani halk oylaması yapılmıştı. Burada gerçi halk oylamasında istenilen sonuç alınmıştı bu karşı çıkanlar tarafından, ama yasaların değiştirilmesi lazım. Başbakan Friedrich Merz buna karşı, yani kamulaştırmaya karşı. O daha çok liberal ekonomiyi savunduğu için bunun için de Adalet ve İçişleri Bakanları arasında görüşmeler yapılıyor. Bu düzenlemeyi çıkarırlarsa öyle kendince eyaletler fazla bir miktarda kamulaştırmaya gidemeyecekler. Şu anda öyle bir madde var, yapabiliyorlar, ama buna sınır getirmek istiyorlar.
1: Şimdi bir de gelelim en önemli soruya bence. Kiracılar açısından bakıyorum. Böyle bir şey yapılırsa kiralar gerçekten düşecek mi?
2: Onu şu anda söylemek zor. Fakat düşme eğilimi olabilir. Zira konutların büyük bir kısmı eyaletin eline geçince kiralarda belirleme şansları da onun eline geçiyor özel şirketlere karşı. Fakat ne kadar yapabilirler, ne kadar düşürebilirler, o da tartışmalı. Zira buradan da o zaman eyaletlerin bunu sübvanse etmesi gerekecek. Yani yine eyaletten para çıkacak. Fakat kendi istedikleri gibi konut şirketleri kiraları artıramayacak. Mutlaka bir değişiklik olacaktır böyle bir düzenlemeyle. Ama ne kadar olacağı şu an kestirmek zor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: İmplant yaptıracağım ama kime?
3: İsmail.
2: İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
2: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail.
2: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
3: İsmail.
6: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
7: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
8: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
9: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
11: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
12: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

Olma Beni Al dedi. Metropol FM'de rengarenkte tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Mesajlar şimdiden yağmaya başladı bile. Burada bizim köyün delisi, bir köyün delisi daha var. Mannheim'den Gülşah. Hoş geldin, ne uzun uzun yazmış. Bir de fotoğrafını değiştirmiş ki tanımayayım diye. Yani neyse, başlangıçta sana neyse. Bir başka dinleyici. Büyüyünce ben de DJ olacağım diyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Senin şu fotoğrafına bakalım. Sen daha pek büyüyemezsin. 1.67'de kalmışsın. Bir de bir arabanın önünde takım elbise giymiş, poz vermiş böyle. Ceketin önünü de iliklememiş göbekten. Karnını içine çekeydin ya, vallahi billahi. Offenbachlı Yunus, herkese iyi günler. Sürücü kursuna devam diyor kendisi. Bu nasıl bir hoca ya? Tamam, sürücü kursu yaparken aynı anda da telefonla. Sen öğrencilerin bakıyorsun, cep telefonu, kötü bir örnek oluyorsun vallahi. Vallahi kötüsün. Kiminle görüşüyorum? Aa, kapattı telefonu. Böyleleri de var arkadaşlar, tamam mı? Açarlar böyle, ondan sonra sesimi duymak istiyorlar ama ya, radyoda zaten dinliyorsunuz. Neyse. Şimdi konumuz arkadaşlar. Konuya geçiyoruz. Konumuz, şimdi dürüst olalım. Sosyal medyada böyle bir şey görüyoruz değil mi? Böyle adam öve öve bitiremiyor. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ondan sonra adam o ürünü tanıttıktan sonra diyor ki hayatım değiştiriyor. Biz diyoruz ki tabii ki ulan bunu benim de ihtiyacım var galiba diyoruz. Siparişi veriyoruz. Böyle kargoda geliyor. Kutuyu açınca şimdi ben bunu niye aldım ya? diye değil mi? Olmuştur mutlaka, olmadı demeyin arkadaşlar. Mutlaka olmuştur. Mesela ne bileyim, atıyorum şimdi muzu dilimleyen bir aparat var. Ya oğlum, bıçak var ya işte, muzu dilimleyen bir aparata ne gerek var? Avokado kesme aparatı var. Oğlum zaten senede 3 kere avokado yiyorsun. Onun için de... bir de masadaki böyle 3 kırıntı için mini süpürge de var. Bu şekilde. Ya ne gerek var ama alıyoruz işte. Bugünkü sorum ise şu. Sosyal medyada görüp aldığınız en gereksiz şey... Ne oldu? Yani atıyorum şimdi TikTok'tan mı aldınız, Instagram'dan mı aldınız bilmiyorum. Şimdi nerede o alet? Çekmecenin hangi dibinde? Cehennemin dibinde mi? Mesaj atın, sesli mesaj gönderin, arayın. Bugün kim ne boşuna para harcamış, Instagram'da veyahut da orada burada internet üzerinden her şeyi ortaya döküyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi alıp da böyle ben bunu niye aldım dediğiniz herhangi bir aparat, bir ürün var mı? Paylaşın benimle, canlı yayına da katılabilirsiniz. Telefon numaram 0 32 17 970 71.

Kara Sevda, Ezel, Çukur, bu melodileri hiç böyle duymadınız. Dünyayı fetheden Türk müziği, Bagjan Oktyabr'ın cellosuyla, 24 Eylül, Berlin, 30 Eylül, Hamburg, 2 Ekim, Leipzig. Detaylar, eventim.de.

0: tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
2: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
1: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
2: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
4: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle gürüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gürüşler.
5: Wir suchen dich.
6: Ja, genau dich.
7: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.

0: Sabahın efendisiniz, mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Tokan yazıyor. Günaydın Kel kardeşim de şu an Marmaris'teyim ben diyor. Yeni açtım, konu nedir? Yeni açanlar için konu şu: sosyal medyada görüp aldığın en gereksiz şey neydi şimdiye kadar? Hani videoda böyle hayat kurtarıyor derler ya böyle, eve gelince buna lan. Oldun ya, işte onu yaz bana. Alıp da böyle sonra pişman olduğun ürünlerden bahsediyoruz. Bu arada bir dinleyicim aradım. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, Berçel Samuray.
0: Ne, isminizi alamadım?
1: Sedat Samuray.
0: Evet, buyurun, sizi dinliyorum.
1: Ben şöyle bir şey benim başıma geldi. Amazon'dan Überraschungs paket dedikleri sürpriz paketleri vardı. Palet üzerinde. 4 ile 40 paket arasında hediye gelecekti. Belirli bir ücret karşılığında. Aldım ben. Sonra gelen ne oldu biliyor musunuz? Bir kulaklık, bir tane şans kablosu, iki tane de oyuncak bebek vardı. Onlar içinden geldiler. Hepsini iade ettim. Yani çok bir saçmalıktı bu. Hiç beklediğim olmadı.
0: Peki ödediğiniz rakam neydi?
1: Benim ödediğim 45 euroydu. Ama onların şeyleri öyle, fiyatları öyleydi. 33 eurodan 45 euroya kadar paletler vardı. Ben 45'liğini aldım. Baktım yani ufacık bir kutu içinde yolladılar. Ben şaşırdım, dedim yanlış mı geldi? Ondan sonra baktım hakikaten bana gelmiş ve Amazon'dan geliyor.
0: Peki size bir şey soracağım. Bu gibi
1: buyur efendim.
0: Bu gibi böyle kampanyalarda hiç böyle karlı bir şey gördünüz mü? Yani çok daha fazlası.
1: Amazon'da bazen karlı şeyler oluyor. Ama bu sefer hakikaten çok kötüydü. Peki. Yani bu sefer tam sürpriz oldu.
0: Bu ilk defa mı oldu yoksa birkaç kez
1: bu
0: daha?
1: Bu ilk defa oldu.
0: Ha, ilk defa oldu. İkinciyi istemiyorsunuz yani.
1: Ben yazdım. Ben de anlamadım. Şimdi
0: ikinci dedim, bir daha yapmayacağım mı diyorsunuz? Vallahi yapmayacağım anne falan.
1: Yok vallahi demem ben. Vallahi demem. Hayatta her şey olabilir derim ben. Evet. Oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: İyi günler, iyi yanlar efendim.
0: Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar ve

0: kata aldı benden. Vallahi bak, al bak, nahşuru yazın benden kaynaklandı arkadaşlar. Bizim burada ekipman böyle bir şeyler ayarlıyorlar. Kendi kendine benim müzik beti arkadığında. Aynen şu müziği bakın. Bunu dinlediniz 3 dakika boyunca. Ezberlemiş oldunuz. Evet arkadaşlar, yeni açanlar, radyonun yeni açanlar, konumuz sosyal medyada görüp böyle aldığın en gereksiz şey neydi şimdiye kadar? Hani böyle videolarda gösteriyor. Bu ne oğlum, işte bu çok iyi, hayatınız kurtuldu falan. Ondan sonra evi bir geliyor. Basabekin yet şu an mireye kauf diyorsun. Aynen bu. Buna benzer durumlar var mıydı? Evet, sesli mesaj var.
1: Abi az önce dediğin gibi avokado için bir aparat almıştık. Plastikten, Temu'dan. Şimdi affedersin, kedi kakası temizliyoruz
0: Bir başka dinleyicimiz ise Hatice Dilan Cantürk diyor ki, alet benim diyor, ne diyor, alet değil, benim aldığım ananas sirkesiydi diyor. Instagram'dan gördüm, bir şeye yaramadı diyor. Saçına falan mı sürdün onu, bilmiyorum ki yani neye yaramadı. Başka bir dinleyicim diyor ki, araba aldım çok lüks geldi, geri sattım, niye aldığımı ben de bilmiyorum diyor. Gittim daha pahalısını alacağım şimdi diyor. İşte parası olan böyle mesajlar atabiliyor arkadaşlar, değil mi? Başka bir dinleyeceğim. Ne diyor? Benim çocuklar internette kıl lazer aleti aldılar, 800 euro para verdim diyor. Kıllar bir daha uzamayacakmış. Bu aleti geçen de keller, yani kelada buldum diyor. Bir kere bile kullanmadılar diyor. Sonuç 800 euro gitti. Çocuklar benden kıllı. En ses kaydasız ya bunda var mı? Bir diğer dinleyicim. Bakayım o da ne diyor? Merhaba, kolay gelsin. İnternet yayında sorun olabilir mi? Nebahat, sorun sensin. İyi yayınla, ben Offenbach'tan Aykut, bir istek parçam. Yok istek parçası. İlle de roman olsun. Abi vallahi roman kalmadı ama Tarkan'ımız var. İster misin? Ay. Evet, gününüz rengarenk olsun. Devam ediyoruz. Mesajlarınızı yağdırın arkadaşlar. Boğun beni buraya.

Ve sosyal medyada görüp aldığın en gereksiz şey neydi? Arkadaşlar alıyorsunuz böyle ilk önce das bu diyorsun, alıyorsun ondan sonra bu ne be? Hani Serdar Sabahlar çalıyor ya, bu ne be? Aynen ondan. Var mı böyle? Mutlaka vardır canım. Biraz önce bir dinleyicim yazmıştı. Kimdi o? Hatice diyor. Ben diyor ne almıştım diyor, ananas sirkesi diyor. Ama bir işe yaramadı diyor, zayıflayamadım. Ha, zayıflamak için aldın diyor. Ama bu arada sen kel değilsin ki. Selamlar Amruk'tan. Nasıl kel değilim ya? Sen zayıflamadan önce bir göz doktoruna git diyeceğim. Başka dinleyeceğim. Hakan elma kesmek için apple tayla aldım diyor. Elmayı 5 parçaya biliyor. Aldım deneyim ama kullanmayı bile bilemedim. Elmayı keseyim derken iki bileğimi kestim. Hastanelik oldum. Hastanede intihar ettiğimi sandılar. O gün bugün daha saçma sapan şeyler almıyorum. Burada en saçma sapan olan şey sensin. Yani insan apple tayları ya iki bileğini, yani arkadaş iki bilek kelepçe miydi bunlar? Fantazi falan mı yapıyordun bilemiyorsun. Bir diğer dinleyicim, iyi yayınlar kardeşim. Vallahi babam her hafta 3-4 paket gereksiz sipariş verir, işe yarayan görmedim. En son Dose Getränk öfne almış diyor. Takma tırnaklar için diyor. Oo, yani kadınların kullanmış olduğu takma tırnaklardan dolayı Dose öfne almış. Ama sorun bizim ailede takma tırnağı olan yok. Belki sevgilisi vardır, bilemezsin. Olur olur. Yani böyle yaşa başa bakmıyor bir iş. Evet, kurcala Hakan, kurcala. Düşür aileyi birbirine.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programında bakın neler olmuş.
1: Mannheim'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih. Hasbinallah, hasbinallah, hasbinallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Joypal FM'desiniz. Rengarenk'te radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Konumuz için sosyal medyada böyle görüp aldığın en gereksiz şey şimdiye kadar neydi? Alıyorsun ilk önce bir heves ediyorsun. Ah, das brauche ich auf jeden Fall diyorsun. Eve geliyor ondan sonra. Was ist das für eine Scheiße? İnsan böyle aynaya bakıp da utanıyor değil mi? Gerçi ben de o yüzde yok da. Yani mutlaka utananlar vardır. Yani var değil mi? Böyle durumlar var. Evet. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Vallahi aldım öyle saçma bir şeyi. Diş macunu köküne kadar çıkaran bir aparat aldım diyor. Ya oğlum, diş macunu kaç lira ki? Yani oradan bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Oradan senin yapacağın nasıl bir şey desem oradaki yani karın, yani orada belki 0,00 bilmem ne cent, ama o aparata harcadığın parayla herhalde ömrünün sonuna kadar neyse, en azından sen kendine utanmışsın, tamam mı? Bir başka dinleyicim, bakayım o ne diyor. Selamlar Hakan'cığım, ben Viyana'dan Müslüm. İyi yayınlar, nasılsın? Ben de geldim, dinleyemedim. Çok şeyi kaçırmışım belli. Bir daha olmasın. Otur geç şimdi. Geç. Sulu köfte aleti aldım internetten. Süper oluyordu. Tabii videodan sonra ben de hemen ısmarladım, denedim, olmadı. Son derece kötü. Fatma Korkmaz. Sulu köfte. Sulu köfteyi İzmir köfte diyorlar değil mi ana? Keşke bir İzmirli'yi çağırsaydın ya. Öğretirdi o sana. Vallahi bak. Sesli bir mesajımız var. Dinleyelim.
1: Selam Hakan. Ben Belgin. Berlin'den. Yine ben. Evet, en saçma sapan aldığım ürün ise eminim çok ev kadınları almıştır. Sarma makinesi. Yani mutfağım leş gibi oldu. Sarmalar sarılmadı. Onu icat edenin ben bilmem. Yani bayağı bir böyle saydım. Ondan sonra aldığım gibi de çöpe attım. Yani o gün bugün öyle gördüğüm şeyleri de almıyorum artık internetten. Yani gereksiz, lüzumsuz şeyler asla almıyorum. Herkese tavsiye edelim. Çünkü sokağa atacak paramız yok derim. Kendine iyi bak, iyi yayınlar. Bay bay.
0: Şimdi Belgin, bazı bilmediğin konular var senin. O sarma makinesi aslında dolma yapmak için değil. Şimdi bu illegal bir alet olduğu için güya sarma makinesi diyorlar. Tamam mı? Sen boşuna atmasın onu. Sarabilirsin aslında da, neyse. Levent Yüksel bir daha diyor. 13.43 oldu saatlerimiz. Oh, en güzel şarkılarımız, en kıvrak şarkılarımız burada.

0: Cremes. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel. Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
4: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
10: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
11: Efendisiniz arkadaşlar ve konumuz internette, sosyal medyadan oradan buradan almış olduğunuz en saçma ürün. İlk önce böyle hevesleniyorsunuz, alıyorsunuz, evet böyle seviniyorsunuz, sevindirik oluyorsunuz. Eve cihaz, alet geldiği zaman basısını böyle böyle. Yani o şekilde değildi, daha doğrusu böyle. Bu ne? Ondan sonra kornayı basıyorsunuz. Aynen. Ich was. Sağa sola bakmayın arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum. O kadar inandırıcı yapmışlar ki bu zurnayı. Bakar mısınız vallahi billahi? Ben bir de sağıma soluma bakıyorum stüdyoda. Ne oldu lan? Araba mı? Kamyon mu? Alıp da pişman olduğunuz ürün oldu mu diyor. Ve Asım diyor ki selam Hakan diyor. Patates kesme makinesi aldım kızartma yapmak için. Şimdi hazır patates alıyorum yine diyor. Zam. Bir başka dinleyicim bakayım o ne diyor, ne diyor, ne diyor. Zam. Yam yaz. Diyor ki selam iyi yayınlar diyelim. Vallahi aldım öyle saçma bir şey diyor. Onu okumuştuk. Bir başka dinleyicimiz de bir mesaj göndermiş. Bir dinleyelim bakalım ne diyor.
12: Hakan selam aleyküm. Neşen bol olsun güzel kardeşim. Ben Anadolu Faruk Frankfurt'tan. Ya gereksiz şey şu. Bu sene çok kargalar, kuşlar çoğaldı ya. Bütün balkonlara sıçıyorlar abi. 10, 10, 15, 15 geliyorlar. Ben de benim oğluma dedim ki oğlum bir internetten şey getir. Bu kargalar, hani karga resim var ya böyle, oraya monta yapıyorum filan. Lan arkadaş, getirdik. Kuracağız, kuramıyoruz da. Olmuyor da. Ulan nasıl olacak? Vallahi olmadı. Ben de oralara başka bir şeyler yaptım. Kargalar inadına geldi, onların kafasına durdu, kafalarına işedi vallahi. Bu seneki kuşlar kadar ben ömrü hayatımda rezil bir kuş görmedim. Bütün balkonlara bok yaptılar ya. Yani gereksiz bir karga şeyi getirdik, iki tane. Vallahi hiç kullanmadım, duruyor. Gereksiz o.
11: So geil, ey.

0: Aman Bayça, sosyal medyada böyle saçma sapan alışverişiniz oldu mu? Aldınız, eve geldiniz, meine Fresse diyorsunuz böyle. Was bin ich für ein... Neyse, her şeyi söyleyeyim. Was bin ich für ein Depp? Böyle bir gerizekalık olur mu dediğiniz olaylar oldu mu? Bende oldu arkadaşlar. Ben de onu en son anlatacağım. Zeki arkadaşım var. Merhaba Hakan. Ich habe Zähne bestellt, wo die immer Reklame machen. Das war das größte Fehleinkauf dir. Gebiss war, wenn man Karnevalzeit Dracula-Zähne kauft, 50 Euro bezahlt, reinste Betrug. Ich schäme mich, meinen Namen zu schreiben, wirklich dir. Sen yazmana gerek yok Zeki. Meinsten Zeki. İyice söyleyeyim de. Zeki yaş kaç senin? 65 falan var. İlk önce bir dişlerin olması gerekiyor, ondan sonra takma diş. Beyaz gösteren dişler olması gerekiyor değil mi? Bir başka dinleyeceğim. Ne diyor bakayım? Hakan abi, benim aldığım en saçma şey mum söndürme aparatı. Üflemek zor oluyor. Ya böyle şeylerle gelin işte bana. Sonra başka bir dinleyeceğim. Hakan abim diyor, benim aldığım en saçma şey diyor. Bakayım, yok onu söyledik. Bir başka dinleyicim ise. So here. Genau hier sind wir. Hören wir mal.
1: Hakan'ım kardeşim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben paketçiyim, paket dağıtıyorum. Küçük bir paket verdim müşteriye. Benimle dalaşmaya başladı. Ben büyük bekliyorum paketimi dedi. Ama ben nereden bileyim ne sipariş ettiğini? Ben sadece şoförüm.
0: Kurye hesap soruyor ya. Hepsi deli bunların. Deli delik. Haliseyle ilerleyelim o zaman. Deli.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach der schmerzhaften Niederlagenserie der CDU bei den letzten drei Landtagswahlen berät die Bundestagsfraktion der Union heute mit Kanzler Merz über die Konsequenzen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte von seiner Partei eine schonungslose Analyse und einen Neustart. Das habe auch etwas mit Personen zu tun, sagte er im MDR. Auch Thüringens Ministerpräsident Vogt nannte das Wahlfiasko einen historischen Wendepunkt. Nötig sei eine Generalinventur der Berliner Regierungspolitik, so Vogt. Die Bundesregierung plant erneut einen Tankrabatt, der wurde vom Kabinett nun auf den Weg gebracht. SPD-Fraktionsvize Zorn verteidigte die Maßnahme gegen Kritik, sie würde nicht viel bringen.
2: Schon im Mai gab es für 2 Monate einen Tankrabatt. Damals sind die Preise spürbar gesunken, doch die Mineralölkonzerne gaben den Rabatt nicht vollständig an Autofahrer weiter. Das fürchten Kritiker auch diesmal. SPD-Vize Zorn sagt, es habe keine andere Wahl gegeben, entweder erneut einen Tankrabatt oder gar keine Entlastung. Er hofft, dass die Regierung so viel Druck aufbauen könne, dass die Konzerne den Rabatt diesmal komplett weitergeben. Die Regierung plant, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin ab Oktober zu senken für 3 Monate, rund 14 Cent pro Liter. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen in der EU ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Das zeigen Ergebnisse der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Gut jeder 6. neu zugelassene Pkw war demnach ein E-Auto.
3: Auch Hybridfahrzeuge, die waren immer beliebter und der ganze Boom hat wohl auch mit den hohen Spritpreisen im Moment zu tun. Aber nicht nur, es gibt auch günstigere Einstiegsmodelle, eine staatliche Förderprämie für E-Autos und auch mehr Ladesäulen. Spitzenreiter sind wir in Deutschland europaweit allerdings noch nicht. In Dänemark und auch den Niederlanden zum Beispiel, da haben zuletzt noch mehr Leute ein E-Auto gekauft. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der Chemiekonzern Evonik hat den Abbau von über 3000 Stellen angekündigt. Mehr als 2000 davon entfallen auf Deutschland, teilte das Unternehmen in Essen mit. Schon bis Ende dieses Jahres fallen durch Sparprogramme knapp 3000 Stellen weg. Der nächste Sparplan soll bis 2029 sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iç çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü iç vakit kaybetmeden Manisa'ya bakıyoruz. Bir saldırı var, hem de okul yakınında. Neler oldu? Son bilgiler neler?
5: Evet, Manisa'da Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah 8 sularında av tüfeğiyle ateş açıldı. Ve burada ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan da yakalandı. Bu arada saldırganın anne, baba ve dedesi de gözaltına alındı. Aynı zamanda bugün 3 müfettiş görevlendirildi konuyla ilgili. Okul da tatil edildi. Tabii İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı da bugün Manisa'ya gidiyorlar.
4: Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle bir de Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Nerede, ne dedi?
5: Evet, öncelikle Bloomberg için kaleme aldığı bir makale var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle şundan bahsediyor: küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu ifade ediyor. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret ediyor. Ve daha önce söylediği gibi Birleşmiş Milletler gerektiğinde veto hakkını kaldırmalıdır diyor.
4: Güçlü Türkiye'de yüz binlerce insan, küçük yatırımcı mağdur oldu. Neden bahsediyoruz? Fon dolandırıcılığından bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var, nelerdir?
5: Evet, dünden gelen bir haber vardı. Öncelikle onu söyleyelim. Toplamda gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti. Yurt dışında İsviçre'deki bir hesaba 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen bir kişi ve onunla beraber diğer kişiler de gözaltına alınmıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme de yaşandı, onu da söyleyelim. 14 şüpheli daha gözaltına alındı fon soruşturması kapsamında. Şu anda 60 şüpheli var, 4'ü tutuklu. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
4: Spor severlere hemen söyleyelim, futbol yoksa basketbol var, hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası, detaylar neler?
5: Aynen öyle, senin de söylediğin gibi basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nın şampiyonuydu Fenerbahçe ve ikinci Beşiktaş'tı. Sinan Erdem spor salonunda kozlarını paylaşacak. Her iki takım saat 19'da başlayacak bu mücadele ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Hakan, bütün Avrupa'daki, bütün dünyamızdaki kardeşlerimize gelsin. Kimi tatlı dilli, güler yüzlüdür. Kimi candan katı, ağır sözlüdür. Kimi barı yanmış, derdi gizlidir. Bir çare dolaşır, buna ne dersin? Buna

Vay böyle böğrüne vura vura böyle böğrüne vura vura. Sen ne güzel bir türkü çığırdın bizim için. Va bundava. Teşekkür ediyoruz. Echt bundava. So. Son mesajları da okuyacağım arkadaşlar. Sonra diğer konumuza geçeceğiz. Ve konumuz neydi? İnternet üzerinden sosyal medyadan almış olduğunuz herhangi gereksiz bir ürün. İlk önce diyorsunuz ki das brauche ich diyorsunuz. Eve gelince ondan sonra bir daha görmüyorsunuz. Köşeye sağa sola atıyorsunuz değil mi? Var böyle. Çok şeyler var. Bir dinleyicim diyor ki Erhan Ergürsel. Hakan'cığım ben yıllar önce bir elma soyma makinesi almıştım. Manuel. Yıllarca kullandım hiç pişman olmadım. Hmm. Otur sıfır. Pişman olmayanlar değil, pişman olanlardan biz buradan haber almak istiyoruz. Başka dinleyeceğim. Mustafa Çınar. Ben bir boya ma aleti aldım. Hani şu sprey gibi olanlardan var ya. İçine boyayı koyuyorsun. Videoları güzel şak diye duvarı boyuyor. Aldım boyayı koydum. Benle çalışmadan sonra okudum. Boyayla suyu karıştıracak mısınız diyor. Oo diyor. Hemen tekmeyi vurdum diyor. Köşeye bıraktım diyor. Bir daha da işim olmadı diyor. Başka bir dinleyeceğim. Hakan diyor. Saç çıkaran şampuanlar varmış diyor. Hem de kıvırcık diyor. Bana söylüyor yani. Tamam da nerene sürünce kıvırcık oluyor? O da önemli değil mi? Yani saçlarımız olmadığı birçok bölgelerimiz var.

0: bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Ivan Flegi Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flegi Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
3: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay DE.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
5: Nasıl bir sevap işlediniz, ne hayır duası aldınız da Rabbim sizleri benimle karşılaştırdı. Gerçekten çok şanslısınız.
6: ay ölüyorum. Evet. Evet, aynı şans benim için de tabii ki arkadaşlar. Karşılıklı çok şanslıyız vallahi billahi. Yani iki saatine kafayı üşütüveriyoruz burada. Bütün dertlerinizi unutuyorsunuz böyle. Böyle sakin. Bu şekilde böyle. İki saat ne dert kalıyor, ne derman, ne tasanız kalıyor. Hiçbir şey. İki saat böyle boyunca bana takılın, yaşayın hayatınızı. Ve bu saat içerisinde farklı bir konuya giriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Köln'de, Köln'de oturanlar. Bir umumi tuvalet var. Köln'ün sokağında. Bildiğin tuvalet ha, böyle saraya falan değil, müze de değil. Tuvalet. Ama tuvaletin yanında bir güvenlik görevlisi var. Çünkü zarar vermesinler, ne bileyim uyuşturucu kullanmasınlar, yatakhane gibi kullanmasınlar diye korunuyor bu. Şimdi buraya kadar eyvallah,

Soğuk mu sıcak mı olsun peçeteniz? Çıkarken de böyle limon kolonyası olmadan da olmuyor değil mi? Şimdi şaka bir yana yılda 100 bin euro arkadaşlar. Şimdi sadece ama tuvaleti değil korumasına, korumaya 100 bin euro veriyor. Yani insan ister istemez diyor ki burada kardeşim daha ucuz böyle bir çözüm yok muydu? Yani hatta güvenlik görevlisine yazık aslında. Adam eve geliyor bugün ne yaptın? Tuvaleti korudum. Tuvaleti mi korudun? Bir olay çıktı mı? Ya 3 kişi elini yıkamadan çıktı takipteyiz. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Şimdi asıl soru size. Sizin yaşadığınız şehirde gözünüze böyle batan böyle harcamalar var mı? Hani görünce diyorsunuz ya buna bu kadar para harcanır mı Allah'ın aşkına? Böyle ne bileyim saçma sapan şeyler olabilir. Böyle kullanılmayan bir yol olabilir. Ne bileyim kimsenin oturmadığı bir banka olabilir. Boş duran bir bina olabilir. Atın mesajınızı. Sesli mesajla gönderin. Arayabilirsiniz de. Bugün belediyenin para var, huzur var dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Mesajlar gelmeye başladı bile. Evet var mı öyle? Sağda solda gözünüzü ileşen. Ya bu belediye buna niye bu kadar para harcıyor? Dediğiniz şöyle düşünün. Biraz böyle kurcalayın. Bazı gözümüzün önünde oluyor ama görmüyoruz. Bakıyoruz fakat görmüyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Telefon numaram 0-32-17-970-71. WhatsApp numaramız aynı numara 0-32-17-970-71.

0: Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerindeyse tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz'in nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi, aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoyu baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin 2 hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
1: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesiyle karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlar, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
0: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
3: Arkadaşlar, belediyenin yapmış olduğu saçma sapan harcamalar. Sizin sağınızda solunuzda mutlaka gözünüze ilişmiştir. Böyle ya warum haben das gemacht? Wozu'dan dediğiniz bir şey var mı? Köln'de Krebsgasse'de umumi bir tuvalet var arkadaşlar. Krebsgasse'de ve bu tuvaletin önüne bir de güvenlik dikmişler. Tuvaleti dikkat eğiliyor. Dikkat eyle evladım burayı demişler. Ve bunun yaklaşık her seneki masrafı, yani güvenlik için yaklaşık 110 bin euro arkadaşlar. 110.000. Yani ne bileyim, o tuvalete girince yani insan bir çekinir değil mi, böyle özel bir tuvalet. Yani tuvalete girerken herhalde şufa mufa sorarlar mı? Şufa şufanız pek iç açıcı değil, altınıza yapın. Gibi. Erhan arkadaşımız var. Telefonumuzun diğer hattında. Erhan Bey merhabalar, nasılsınız?
4: Merhabalar Hakan'cığım. Sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Seni dinliyoruz. Buyur.
4: Evet, ben şimdi o resmi yollamıştım zamanında size. 2022 senesinde Tegel'de Seyuntan'ın tam önünden.
3: Berlin'de yani.
4: Berlin'de, ha, Berlin'de. Evet. İstersen resmi de yollayabilirim. Bir bakabilirsiniz.
3: Tamam.
4: Ondan sonra bu ara, şeyi 2022 senesinde Berlin Belediyesi göle doğru hani pilot proje olarak şey yaptı. Ne diyorlar onu? Bu masrafı yaptı. Yalnız ben de bindim buna. Şeyi yok yani, şoförü falan yok. Ama bu pilot proje valla ya bir ay ya da iki ay çalıştı, ondan sonra kaldırdılar. Pilot? Yani bunun pilot proje olarak yaptılar.
3: Pilot hani bulamadılar.
4: Pilot da bulamadılar galiba. Bir de altında yazıyor, okuyabilirsen, yolladım. 20 bin yolcu taşıyacaklarına dair şey verdiler. Yazı yazdılar.
3: Taahhüt ettiler yani bunu da. Ondan sonra kalktı, evet, ortadan, evet. Öyle mi?
4: Aynen kalktı.
3: Peki,
4: düşünebiliyor musun?
3: Üzüldün mü?
4: Çok büyük bir masa. Efendim?
3: Üzüldün mü kalktığını, yani işe yarıyor muydu?
4: Yok canım, işe yaramıyordu. O 200 metrelik yolu bırak da yürüyelim artık.
3: Yani doğru, çok doğru söylüyorsun.
4: Yani.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olasın Erhan'cığım.
4: Rica ederim.
3: Kendine sağ iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
4: İyi yayınlar.
3: Dankeschön. Evet arkadaşlar. Konumuz bu. Şimdi sizin de sağda solda belediyeleri mutlaka böyle kaldığınız yerdeki belediyenin yapmış olduğu böyle saçma sapan harcamalar var mı? Burada bir dinleyicim yazmış. Luisenpark, Mannheim, Buga için bu kadar para harcadılar ama sonuç ne oldu? Bir sürü şey yaptılar. Şimdi neredeyse hepsini tekrardan kaldırdılar diyor bir dinleyicim. Zor. Bir başka dinleyicim. Bakayım. Zor. Dışarıda Sitzbank. Kimsenin oturmadığı o banklar diyor. Maliyeti diyor. Yani sen belki oturmayabiliyorsun ama. Ya ben de zamanında öyle düşünüyordum ama sonradan böyle sürekli onlara böyle dikkat etmeye başlayınca baktım. Birçok oturan insan gördüm, biliyor musunuz? Ya ben de şaşırdım. Aslında ilk önce ben de senin gibi düşünüyordum ama sonradan öyle olmadığının farkına vardım. Evet, başka bir dinleyicim ise. Selam Hakan. Ben Stuttgart'tan Ayşe. Şimdiye kadar bakayım ne diyor. Şimdiye kadar aldığım diyor. En gereksiz şey sebze. Sen geride kaldın Ayşe. Biz yeni konuya girdik. Uyanda ne diyorlardı? Ha, uyanda balığa mı gidelim diyorlardı. Gene ağzı var aslında. Ayşe'cim lütfen. Geriden gelme. Kurban olurum ne olur. Beni de zorlama seni rezil etmeye. Allah'ım ya. Seviyorum sizleri.

0: Evet arkadaşlar, Köln'de belediye bir tuvalet yaptırıyor ve tuvaletin etrafına da koruma dikiyor. Ve bu korumanın 3 seneki maliyeti arkadaşlar 330 bin euro. 330.000 euro. Yani bilmiyorum, tuvalete girmeden önce kimlik kontrolü falan yapıyorlardı. Ya da ne bileyim, neden damsız almıyoruz abi. Yani tuvaletin güvenliği benden daha iyi. Ben gece eve yalnız gidiyorum, klozetin özel koruması var. Allah Allah, tövbe tövbe yarabbim ya. Ya bu paraya kapıda vale olsun bari, değil mi? Arabayla gel abi, arabayı verelim hemen şurada. Aynen bu şekilde. Sizlere de soruyorum, burada sağda solda yaşamış olduğunuz şehirde belediyenin böyle saçma sapan harcamaları var mı dedim. Ludwig Sam'dan dilek yazmış. Benim gözüme batan sokaklarda adım başına park yasağı direkleri. Bir de para ödüyoruz ve her gün direkler çoğalı, yani gereksiz masraf. Zaten park yeri yok ki diyor. Evet. Direkler, direksiz nasıl o park yasağını belli edecekler dilek? Var mı fikrin? Söyle. Benim saksı pek çalışmadı. Offenbachlı Yunus, benim fakirhane çok boş duruyor. Çay içmeye gelen yok diyor. Belediye el atsın diyor. Senin derdin başka ama neyse. Bir başka dinleyeceğim. Düzgün olan yolları boş boşuna tamir etmek çok saçma diyor. Var mı öyle bir şey? Yani düzgün olan yolu niye tamir etsinler? Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilmediğinizden söylüyorum. Ben de bilmiyorum gerçi ama. Yani bazı yolların böyle belli bir şeyi vardır. Tarihi vardır. Bunlar da işte tam bozulmadan önce tekrardan bir tamirat gerektirir. Ben bir arkadaştan duymuştum. Onun için öncesinde ne yapıyorlar? Tamirhaneye başlıyor. Daha doğrusu tamire başlıyor. Tamirhane neydi ya? Kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar. Ben Trakyalı Ufuk.
0: Ufuk Bey, arabanın üstü mü açık?
1: Dur, kapatayım. Altını da kapatayım, üstünü de.
0: Aa, altı. Altı üstü sizinkisi. Evet, önemli.
1: Evet. Altı da kapandı, üstü de.
0: So, sizi dinliyoruz Ufuk Bey, Trakyalı.
1: Evet, Trakyalı Ufuk söylüyor ki yani şu park şeyleri var ya, bisikletler için park yerleri yapıyorlar. Yani 4-5 araba park yeri alıyorlar. Yollara yapıyorlar. Ya bir zahmet yani. Buradan kimler, kim yetkiliyse bırakın bunları ya. Vallahi bak ha. Yani
0: boşuna masraf mı? Boşuna masraf mı diyorsun?
1: Boşuna masraf. Yani ben bisikleti yani oraya koymuyor ki adam zaten. Gene kaldırıma koyuyor. Boşuna masraf yapıyorlar. Bizim paramızdan gidiyor. Bir de bir de sinir oluyoruz, park yeri arıyoruz yani.
0: Anladım. Şimdi bir şey soracağım. Sen hiç bisiklet kullandın mı?
1: Kullandım.
0: Peki.
1: Ama
0: bir bisiklet kullanıcısı olarak. Orada
1: aynen.
0: Bisiklet park yerini görüyorsun. Bu seni hoşnut görüyorum. Eder mi, yoksa bunu buraya niye saçma sapan yapmışlar der misin?
1: Derim canım, hayret yani, saçma sapan yapmışlar derim. Çünkü ya vatandaş park edecek, park yeri yok. Yani kaldırıma yapmıyorlar bisiklet yerlerini, yola yapıyorlar. Yani park olan yerlere. Oradan 4-5 tane park yeri alıyorlar.
0: Ya kaldırım zaten adı üstünde. Kaldırım yani, daha doğrusu şey ya. Evet. İnsanların yürümesi için bisikletleri, bazı kaldırımlar çok dar oluyor. Şimdi bisikletleri onun üzerine ya koyduğun zaman iyice daralıyor.
1: Tamam. Tamam, o orada haklısın. Ama kaldırımlar var. Otoban gibi yani. O yüzden diyor mu?
0: Ha, doğru söylüyorsun. Orada en fikiriz var.
1: Doğru. Yani orada çok büyük bir fikiriz yani. Orada tamam. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Trakyalı. He. Ufuk da değil mi?
1: Trakyalı Ufuk. Aynen, tamam. Trakyalı Ufuk.
0: Bir saniye, seni şöyle bir yolcu edeyim.
1: Bu ne oluyor şimdi?
0: Bu tuvaletten açtık ya lafı böyle. Oradan yani sakın.
1: Yani o tuvalet işini ben anlamadım yani.
0: Anlamadın mı? Ya Köln'de bir tuvalet, umumi tuvalet yapmışlar. Oranın her ay, bir de önüne koruma koymuşlar. Her ay oranın masrafı 110 bin euroymuş. Sadece korumalar. 110 bin euro.
1: Tamam da orada ne var? Tuvalette ne var yani?
0: Yani tuvalete zarar vermesinler diye koruma koymuşlar.
1: Ha, o yüzden
0: ha. Evet.
1: Kamera koş dediler.
0: Tuvaletin içine.
1: Ya ben almaz.
0: Tamam, sen ne zaman işlemeye gideceğinizde haber, ben oraya kamera koyduracağım.
1: Vallahi hiç kimseden saklayacak bir şeyim yok.
0: Ya Ufuk, vallahi bak şimdi tamam mı? Şimdi tamam, bırak, tamam, içi şey ettin. Sen kapat telefonu, ben diğer dinleyici alayım, oldu mu?
1: Tamam, oldu. Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın canım. Kolay gelsin.
1: Hadi bay bay.
0: Hoşça kal. Evet, bir diğer dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba Hakan Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Duyuyor musunuz?
2: Ya şimdi duyuyorum Hakan Bey.
0: Evet. Merhabalar. Sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Nereden arıyorsunuz bize?
2: Kolayca sine yayınlar. Ben Ganim Outman, Berlin'den arıyorum.
0: Evet.
2: Şimdi bundan daha enteresan olan bir olay. Bundan birkaç gün önce bu Fernmelde Elektro ve Arbeitung firması bize bu glass faze kablo döşerken onların müdürleri geldi. Onlarla biraz konuşma yaptım. Bu bauştelerden dolayı bu Berlin'deki olan bauştelere bırakılan bu kırmızı şpera, ne diyorlar ona, Türkçesini tam bilmiyorum.
0: Çit diyorlar. Onun önüne bariyer diyorlar. Çit diyorlar.
2: Bariyerler gibi diyor. Diyor onların tanesi belediye üzerine günlük kirası 13 euro 50 cent.
0: Ha, anladım.
2: Günlük kirası. Şimdi Hakan Bey, yani bakarsan Berlin'de yüz binlerce bauştelelerde bunlar var. Aylarca da bu bauştele kullanılmıyor, iş yapılmıyor ama devlet buna her günlüğüne 12 euro 50 cent kira ödüyor.
0: Tek bir tanesine düşün, kaç bir yüz tane var, kaç bin tane var değil mi?
2: Kaç bin tane, ne kaç yüz tanesi. Evet. Bizim burada bir caddede aşağı yukarı geçen gün geçerken bir hesapladım, 120 tane var ufacık bir caddede.
0: Eyvah eyvah.
2: Ya. Yani bu 50 bin, 100 bin euro bir yere ya park yapmamış, etmemiş, bunları geç. Yani bu Berlin'deki, bu bauştelerdeki bunları hesapladığın zaman milyonlarca para bizim verdiğimizden,
0: tamam,
2: oradan devlet bunu çıkarıyor.
0: Ben sizi çok onu iyi anlıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Orada bir yol tamiratı var. Bu yol tamiratına bu bariyerleri koymasınlar mı istiyorsunuz?
2: Hayır, şimdi koysunlar ama koysunlar, inşaat olsun, kaldırsınlar. Şimdi mesela 2024'te bizim burada Üstübün Rauchstrasse'de 2004'te bir kanalizasyon işi başladı. Sözde ikinci ayda başladı, 2024'ün sonunda bitecek diye. O da 26'nın sonuna geldik, hala yarısı bitmemiş. 2 senedir.
0: Evet.
2: Yani ben bunu demek istiyorum.
0: Çok teşekkür
2: yani
0: ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bu fiyatı da öğrenmiş olduk. Yani ben hep merak ediyorum onun fiyatlarını.
2: Evet, evet, evet. Günlüğü 12 euro 50 sent tanesi günlük. Yani.
0: Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından hemen bir kelam sizlerle birlikte olacak.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
4: Mannheim'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih. Hasbinallah.
3: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: 40 yıl Möbel Oğazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oğazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
2: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
6: Sushiana.
5: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
6: Sushiana.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
9: Nasıl?
7: Şahane.
10: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
11: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
12: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, Sucuk, Pastırma, Füme, Şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

0: Var getirdiniz. Ana bitmiş yine. Çok az kaldı. Ben daha hala önümüzde bir saat var. So. Benim bir konum daha vardı ama ben Allah yarına kaldı artık. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Köln'de Kreipsgasse'de umumi bir tuvalet var. Tuvaleti yapmışlar oraya. Şimdi biz bu tuvaleti burada çok güzel bir şekilde yaptık ama bunu ya zarar verirlerse ne olacak? O kadar para mı? Ne olacak? Boşa gidecek değil mi? Onun için düşünmüşler. Biz tuvaletin önünün içine en iyisi bir koruma görevlisi koyalım demişler. Düşünsenize geliyorsunuz tuvalete. Böyle bakıyorsunuz tam tuvalete gideceksiniz. Adam size bakıyor yukarıdan. Mit Sportschuhe kommst du nicht rein. Ya da kulüplerde eskiden ne diyordun? Heute nicht Jungs, heute nicht. Ya da damsız almıyoruz abi. Şimdi burada bu tuvaletin daha doğrusu umumi tuvaletin yapmışlar her şey güzel de bunu koruyacak olan güvenlik görevlisinin senelik gideri 110 bin euro arkadaşlar. Her sene 110 bin euro. Böyle saçma sapan tamam tuvaleti koruyorsunuz orada falan ama yani bunun bir sınırı olmalı ya. 110 bin euro nedir ya? 110 bin euro ne yapıyor aşağı yukarı? 7,000, 8,000, 9,000 euro değil mi? Jeden Monat. Oğlum bana 9000 euro versin ha. Ben 20 orada yatar kalkarım yani. Ne diyorsunuz ya? Var mı böyle? Etrafınızda, belediyenizde böyle saçma sapan harcamalar yapan. Dinleyelim. Bir dinleyicim ne diyor bakalım.
1: Merhaba, ben Tanfa Çelik Bochum'dan. Bochum Belediyesi A40 ve A448 numaralı otobanların birleştiği otoban kreuzuna otoban izleme noktası, çok yüksek bir tepe bağını yaptılar. Tepenin üzerine de otobanı izleme noktası bağını yaptılar. 58 bin euro 2019 yılında tutmuş ve şimdiye kadar 58 kişi çıkmamış.
0: Otoban izleme noktası. Yani çıkıyorsunuz orada otobanı izliyorsunuz. Ondan sonra ne oldu otobanı izleyince? Rahat ediyor değil mi insan böyle? Oh diyor böyle. Seneler önce Beyaz'ın bir şovuna gitmiştim ben. İsviçre'deydi. Zürih'teydi. Akvaryum alanları böyle bir türlü anlayamıyorum diyordu. Yani balığı sevdiğinden dolayı mı ne falan diye sordu. Bir dinleyici dedi ki abi rahatlatıyor dedi. Ayağını mı sokuyorsun içine dedi. Ayağını mı sokuyorsun içine rahatlayacaksın dedi. Vallahi billahi aynen onu söyledi. Helal. Barış'la ilerliyoruz arkadaşlar şimdi. Hangi şarkı? Biliyorsunuz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. 14.52 olmuş saatimiz. Rengarenk'tesiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Barış Manço, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Metropol FM, rengarenk programda arkadaşlar. Bir gün öder hesabı. Wunderbar. Evet arkadaşlar, ve geldik yine bir rengarengin sonuna. Gülün siz, gülün. Siz gelin. Yarın bir gün ben burada olmadığım zaman, o zaman dersiniz, oh be, gitti. Evet, biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Saat 19'a kadar burada yine o daha ciddi. Esra arkadaşım biraz daha ciddi. Benim gibi bir oynak değil mi? Ondan sonra güzel konulara değinecek burada. Tabii ki yine çalacağı birbirinden güzel parçaların yanı sıra sizlere de canlı telefon bağlantısı kuracak ve burada bakayım Esra hazırlanıyor. Evet, hazırlanıyor orada. Kağıtlarını almış herhalde. Uzaktan bana işaret ediyor. Hadi postadan yaylan diyor bana. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum. Evet, bir mesaj. Bakayım ne diyor Hakan. Eşimin doğum günü var. Kutlar mısın? İstek şarkı hakkım var mı diyor. Yok. Doğum günü kutlu. Hadi tamam, kapatırken hangi şey? Bakayım. Nadide. Eşimin ismi Nadide diyor. Onun doğum günü kutlar mısın? Ne olur, onu kendisini çok seviyorum diyor. Tamam da kendi ismini niye yazmıyorsun? Nadide. Gerçi Nadide çok nadir bir isim ama neyse, çalalım. Ama çok duygusal bir şey çalacağım. Yani doğum günü şimdi derken programı kapatırken Nadire. Bak, kocan göndermiş bunu sana. Seni çok sevdiğini söyle, ismini söylememiş ama sen biliyorsundur mutlaka. Bugün de doğum günün varsa mutlaka o sensindir. Sana çok böyle duygusal bir doğum günü mesajı gönderiyor.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Alles Gute Nadide. Evet arkadaşlar, yarın yine aynı saatte aynı yerde görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz will weitermachen und die geplanten Reformen durchziehen. Nach den Spitzengremien der Partei stellt er sich am Nachmittag der Unionsfraktion, also den über 200 Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Dort dürfte Merz einiges zu erklären haben.
2: Es wird wohl ungemütlich für den Kanzler heute. Viele Abgeordnete sind mega gefrustet und wollen wissen, wie es nun weitergeht. Viele fragen sich aber auch, ob Merz für einen geplanten Neustart überhaupt der richtige ist. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer meint, die Krise habe auch was mit Personen zu tun. Sein Kollege aus Nordrhein-Westfalen Wüst dagegen will keine Personaldebatten und Merz selbst, der will weiterkämpfen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung plant erneut einen Tankrabatt. Der wurde vom Kabinett nun auf den Weg gebracht. SPD-Fraktionsvize Zaun verteidigt die Maßnahme gegen Kritik. Sie würde nicht viel bringen.
3: Schon im Mai gab es für 2 Monate einen Tankrabatt. Damals sind die Preise spürbar gesunken, doch die Mineralölkonzerne gaben den Rabatt nicht vollständig an Autofahrer weiter. Das fürchten Kritiker auch diesmal. SPD-Vize Zorn sagt, es habe keine andere Wahl gegeben, entweder erneut einen Tankrabatt oder gar keine Entlastung. Er hofft, dass die Regierung so viel Druck aufbauen könne, dass die Konzerne den Rabatt diesmal komplett weitergeben. Die Regierung plant, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin ab Oktober zu senken für 3 Monate, rund 14 Cent pro Liter. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Der Chemiekonzern Evonik hat den Abbau von über 3000 Stellen angekündigt. Mehr als 2000 davon entfallen auf Deutschland, teilte das Unternehmen in Essen mit. Schon bis Ende dieses Jahres fallen durch Sparprogramme knapp 3000 Stellen weg. Der nächste Sparplan soll bis 2029 sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden. Und zum Sportfußball: Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 53-Jährige erhält beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga einen 2-Jahres-Vertrag und soll am Mittwoch vorgestellt werden. Gladbach war mit 4 Niederlagen und 16 Gegentoren historisch schlecht in die Saison gestartet. Blessin hatte zuletzt den FC St. Pauli trainiert und dort für eine stabile Defensive gesorgt. Sein Pflichtspieldebüt gibt er am 11. Oktober im Derby beim 1. FC Köln.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iç çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü iç vakit kaybetmeden Manisa'ya bakıyoruz. Bir saldırı var, hem de okul yakınında. Neler oldu? Son bilgiler neler?
5: Evet, Manisa'da Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah 8 sularında av tüfeğiyle ateş açıldı. Ve burada ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan da yakalandı. Bu arada saldırganın anne, baba ve dedesi de gözaltına alındı. Aynı zamanda bugün 3 müfettiş görevlendirildi konuyla ilgili. Okul da tatil edildi. Tabii İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı da bugün Manisa'ya gidiyorlar.
4: Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle bir de Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Nerede, ne dedi?
5: Evet, öncelikle Bloomberg için kaleme aldığı bir makale var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle şundan bahsediyor: küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu ifade ediyor. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret ediyor. Ve daha önce söylediği gibi Birleşmiş Milletler gerektiğinde veto hakkını kaldırmalıdır diyor.
4: Güçlü Türkiye'de yüz binlerce insan, küçük yatırımcı mağdur oldu. Neden bahsediyoruz? Fon dolandırıcılığından bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var, nelerdir?
5: Evet, dünden gelen bir haber vardı. Öncelikle onu söyleyelim. Toplamda gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti. Yurt dışında İsviçre'deki bir hesaba 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen bir kişi ve onunla beraber diğer kişiler de gözaltına alınmıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme de yaşandı, onu da söyleyelim. 14 şüpheli daha gözaltına alındı fon soruşturması kapsamında. Şu anda 60 şüpheli var. 4'ü tutuklu. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
4: Spor severlere hemen söyleyelim, futbol yoksa basketbol var, hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası, detaylar neler?
5: Aynen öyle, senin de söylediğin gibi basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nın şampiyonuydu Fenerbahçe ve ikinci Beşiktaş'tı. Sinan Erdem spor salonunda kozlarını paylaşacak. Her iki takım saat 19'da başlayacak bu mücadele ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka rahat ettirir. Dışarı çıkarken yanında bulundurursan iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: muhteşem bir şarkı dinledik ve Paydos keyfimiz başladı. İş yerlerinden çıkıp evlerinin yollarını tutanlar var şu anda. Ay, geceden beri çalışıyorum vallahi yeter artık fay out yapacağım diyenler var. Henüz yeni başlamış olanlar da var ve hala çalışanlar biliyorum. Hepiniz için harika şarkılar seçtim, harika gündem konuları belirledim. Sizinle bugün çok çalışacağız, çok konuşacağız ve çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi kısacık bir aradan sonra hemen Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Geliversen diyecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Paydos Keyfi başladı.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Kara Sevda, Ezel, Çukur, bu melodileri hiç böyle duymadınız. Dünyayı fetheden Türk müziği, Bagjan Oktyabr'ın cellosuyla. 24 Eylül, Berlin, 30 Eylül, Hamburg, 2 Ekim, Leipzig. Detaylar, eventim.de.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
7: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
8: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
9: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
8: Flege Garant başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
9: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
10: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: güzel.
1: Ersin Möbel.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Wir suchen dich.
4: Ja, genau dich.
5: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über

0: größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, sizlere taptaze bir şarkı gönderiyorum. Daha Ağustos ayından bir şarkı bu. Mustafa Sandal'ın son çıkardığı şarkı Geliversen şarkısı. Bu şarkı yine zamansız hit çizgisini bozmadığını bence bize gösteriyor. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da şirketlerin en büyük derdi ne diye sorsam aklınıza ne gelir? Allah bana sorsalar derdim ki enerji fiyatları, çalışan maliyetleri, değil mi? Bunları çok konuşuyor şirketler, derdimiz var diye. Ama bir araştırma yapılmış ve başka bir sonuç çıkmış. Ne diyorlar biliyor musunuz? Şirketlerin en büyük derdi bürokrasiymiş Almanya'da. Bürokrasi, hatta bazı şirketler diyor ki ya işe başlayana kadar o kadar kağıt işi çıkıyor ki yatırım yapmaktan vazgeçiyoruz. Görüyor musunuz? Kağıt işleri uzun sürüyor diye insanlar üşeniyor, yatırım yapmıyor, iş yapmıyor. Şimdi enerji maliyetleri ikinci sıradaymış. Evet, o da hala şikayet edilen konulardan biri. İşçilik maliyetleri de hemen onun arkasından geliyor, üçüncü sırada. Almanya'da yaşayan herkes bu hissi zaten az çok biliyordur, bürokrasinin zorluğunu. Hepimiz şikayet ediyoruz. Ya en ufak bir işimiz olsa bile, en ufacık bir mektup işimiz olur, bir şey olur falan, ödümüz kopuyor. Bürokrasiden aylar sürecek bir ödümüz kopuyor yani. Ne yapacaksın? Bir şey yapacaksın. Önce form, sonra başka bir form. Sonra o form için termin bulacaksın. Hatta termin bulmak için bile termin bulacaksın. Ve hikaye böyle devam ediyor.

Taptaze bir şarkı daha. Seda Bakan çok başarılı bir oyuncu. Ekranlardan izlemeye bayılıyoruz Seda Bakan'ı. Şimdi Kör Aşık isimli bir şarkı çıkardı. Tabii bu şarkı genelde dizi ya da film şarkıları oluyor. Kendisi oyuncu olduğu için oynadığı her filmde, dizide muhakkak şarkı söyletiyorlar. İyi de yapıyorlar. Şimdi Kör Aşık sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yıl olmuş 2026, biz hala Almanya'da dijitalleşemiyoruz. Hala mektupla birbirimize pul gönderiyoruz. Yok, yanlış oldu. Ne demek istediğimi anladınız. Hala postalarla uğraşıyoruz. Posta kutularına gidip işte posta atıyoruz ya da pul alıyoruz satın alıp. Onları yalayıp yapıştırıyoruz falan. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Bu konuda da isyanı varmış. Almanya'daki şirketlerin en büyük derdi bürokrasiymiş. Bürokrasi yüzünden hatta çok güzel fikirlerimiz var ama onları yapamıyoruz. Çok güzel yatırımlarımız var ama bürokrasiye takılırız diye yapmıyoruz o yatırımları diyorlar. Şimdi bunun üzerine bir ses kaydı dinleteceğim sizlere şöyle.
3: Hacım, şimdi bu Alman bürokrasisi bir de modern dijital sistemle buluşunca ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Mesela herhangi bir yerde 1 sent ödemeyi unutmuşsun veyahut da yanlış havale etmişsin. 1 sent borcun kalmış. O 1 sent için sana mektup gönderiyorlar. Mektubun üstüne bakıyorsun, 1 euro 20 sent mi ne pul var o 1 sent için. Hatta onu unutursan ondan sonra 5 veya 10 euro Bearbeitungsgebühr diyerek 10 euro 1 sent istiyorlar. Yani bir Allah'ın kulu da bakıp da ya şu 1 sent için dünyanın masrafını yapmayalım, iptal edelim falan demiyor. Evet, işte bürokrasi dijitalle buluştuğu zaman böyle bir akraba evliliği gibi bir şey oluyor.
2: O kadar güzel özetledin ki. Biz bekliyoruz dijitalleşmek için ama dijitalleşsek de başka sorunlar ortaya çıkıyor. Az önce de bahsettiği gibi. 1 senti almak için paralar harcıyorlar, bizlere mektuplar gönderiyorlar. Ya bir sonraki fatura kesiminde eklersin 1 sentini. 1 sent sana feda olsun ya.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
2: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kotbusa Strasse 3, telefon 6107 4044.
3: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?

0: Hanedan. Meraydan. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
0: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de. Sushiana.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
5: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
7: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
8: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zuhause in Berlin seit 93, das Möbelhaus, Ersin Möbel.
9: Ersin Möbel.
10: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
11: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
12: Öz Yörem.
13: Birisi şu sonbaharla konuşabilir mi? Şu kararsızlıklarından bir vazgeçsin. Böyle bir şey olabilir mi yıllardır? Sonbaharda havaya bir bakıyoruz, bir güneşli. 10 dakika sonra sırılsıklamsın fırtınalar kopuyor. Ondan sonra tekrar çiçek böcek sesleri duyuyoruz. Ya böyle durumlarda ne yapacağımı şaşırıyorum. Böyle güneşli diye çıkıyorsun. Ah efil efil böyle giymişsin ince kumaş kıyafetlerini. Çıktın bir baktın fırtınaya yakalandın. Yağmur yağıyor, ne yapacağız? Küçük birkaç şey varmış internette. Aklıma yatanlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela ayakkabınız çok ıslandı diyelim. Direkt kaloriferin üzerine koymak yerine içine buruşturulmuş kağıtlar, gazeteler koyun diyorlar. O nemi daha hızlı çekmeye yardımcı oluyormuş. O kaloriferin üstüne koymaktansa. Ya ben şunu bile yaptım ya. Saç kurutma makinesi var ya, fön. Onunla bile kurutmayı denedim. Ondan daha çok işe yarıyormuş. Islak ayakkabınızın içine kağıt ya da gazete koyun, nemini çekiyor. Şimdi telefon da bir ayrı bir mesele. Telefonunuz ıslandıysa hemen ne yapıyoruz? Pirincin içine gömelim diyoruz. Yok, bunu yapmayın diyorlar. Kapatın, şarja takmayın ve kuru bir yerde bekletin diyorlar. Çünkü bazen pirincin içindeki nişasta aralara giriyormuş da aman öyle bir şey yapmak istemeyiz. Şimdi bir de çantamızda küçük mikrofiber bir havlu taşımak bayağı kurtarıcı olabiliyormuş. Hiç daha önce aklıma çantama bir havlu koymak gelmemişti. Belki çocuklu aileler bunu çok iyi biliyordur ama ben bunu öğrendiğimde bugün yaşımdaydım. Bu sonbaharda ne giyeceğimizi yanımıza ne alacağımızı şaşırdık zaten. Böyle sırtımızda çantaların yükü iyice ağırlaştı. Ne alsak bilemedik yani bu mevsimde. Öyle bir mevsim.

0: Sertab Erener'den Bir Çaresi Bulunur parçasını dinledik. Ay ne de güzel anlatmış. Bu şarkı sözleri bir başka. Şimdi biraz sonra Ezel'le devam edeceğiz. Önce bir Almanya haberlerimizi, sonrasında Türkiye haberlerimizi dinleyeceğiz. Ve ardından Ezel'in en yeni ve en viral olmuş şarkılarından bir tanesi Bana Ne Bu Sevdalardan şarkısını dinleyeceğiz. Yakın zamanda Ezel'in bir Avrupa turnesi var arkadaşlar. 10. ayın 9'unda başlıyor. Barcelona'da başlıyor. O kadar yani dünyanın dört bir yanına gidecek. Avrupa neresi, nereyi düşünürseniz düşünün Avrupa'da oraya gidecek Ezel. O yüzden Ezel severlere buradan duyuruyorum. Berlin'deki konseri kaçırdınız, işte Almanya'daki, Köln'deki konseri kaçırdınız, hiç problem değil. Avrupa'nın her yerinde sıkı bir programla konser verecek, turnesine çıkacak Ezel. Detayları isterseniz kendi internet sitesinden de görebilirsiniz. Şimdi Almanya haberlerimiz ve daha sonrasında Türkiye haberlerimiz, sonra Ezel Bana Ne Bu Sevdalardan sizlerle olacak.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den Niederlagen der CDU bei drei Landtagswahlen hat die Spitze der Unionsfraktion Bundeskanzler Friedrich Merz Rückendeckung zugesichert. Die erste parlamentarische Geschäftsführerin Dos Santos Vinz sagte, Merz habe die volle Unterstützung der Fraktion. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann erklärte, seine Partei führe keine Personaldebatte über den Kanzler. Nun müsse es um Inhalte und die weitere Regierungsarbeit gehen. Merz hatte zuvor betont, auch in den CDU-Gremien habe es keine Personaldebatte gegeben. Die Investitionen in künstliche Intelligenz ziehen in Deutschland rasant an. Nach Berechnungen des Digitalverbands Bitkom stiegen die Gesamtausgaben für KI-Software, Dienstleistungen und Hardware im laufenden Jahr um fast die Hälfte auf rund 29 Milliarden Euro.
3: Haupttreiber des Booms ist die sogenannte generative KI. Dazu zählen Anwendungen wie ChatGPT, Claude oder Google Gemini. Die Ausgaben verdoppeln sich hier laut Bitkom dieses Jahr voraussichtlich auf 11,5 Milliarden Euro. Entsprechende Anwendungen würden mittlerweile branchenübergreifend und in Betrieben jeder Größe genutzt. Zum einen, um Prozesse zu beschleunigen, zum anderen, um Produkte zu verbessern. Ein Ende dieses Aufwärtstrends ist nach Einschätzungen der Analysten nicht in Sicht. Für das kommende Jahr prognostizieren sie für Deutschland ein weiteres Marktwachstum um 40%. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Nach dem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower auf dem Münchner Oktoberfest ist noch unklar, wie es mit dem Fahrgeschäft weitergeht. Der Betreiber betonte, er könne noch nichts zu dem Vorfall sagen und dazu, wie es für seine Attraktionen auf der Wiesn weitergeht.
4: Die Familie, die das Fahrgeschäft betreibt, ist geschockt. Genaueres zum Vorfall könne man aber nicht sagen. Es ist also unklar, wie es für den Freefall Tower weitergeht. Der Betreiber arbeitet laut eigener Aussage eng mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter war gestern nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Er hatte sich wohl in einem gesperrten Bereich aufgehalten und war von einer Gondel des Fahrgeschäfts getroffen worden. Aus München, Helen Martin.
2: Zum Sportfußball: Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 53-Jährige erhält beim Tabellenletzten der Bundesliga einen 2-Jahres-Vertrag und soll morgen vorgestellt werden. Gladbach war mit 4 Niederlagen und 16 Gegentoren historisch schlecht in die Saison gestartet.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, hiç vakit kaybetmeden Manisa'ya bakıyoruz. Bir saldırı var, hem de okul yakınında. Neler oldu? Son bilgiler neler?
6: Evet, Manisa'da Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah 8 sularında av tüfeğiyle ateş açıldı. Ve burada ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan da yakalandı. Bu arada saldırganın anne, baba ve dedesi de gözaltına alındı. Aynı zamanda bugün 3 müfettiş görevlendirildi konuyla ilgili. Okul da tatil edildi. Tabii İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı da bugün Manisa'ya gidiyorlar.
5: Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle bir de Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Nerede, ne dedi?
6: Evet, öncelikle Bloomberg için kaleme aldığı bir makale var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle şundan bahsediyor. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu ifade ediyor. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret ediyor. Ve daha önce söylediği gibi Birleşmiş Milletler gerektiğinde veto hakkını kaldırmalıdır diyor.
5: Güçlü Türkiye'de yüz binlerce insan, küçük yatırımcı mağdur oldu. Neden bahsediyoruz? Fon dolandırıcılığından bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var, nelerdir?
6: Evet, dünden gelen bir haber vardı. Öncelikle onu söyleyelim. Toplamda gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti. Yurt dışında İsviçre'deki bir hesaba 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen bir kişi ve onunla beraber diğer kişiler de gözaltına alınmıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme de yaşandı, onu da söyleyelim. 14 şüpheli daha gözaltına alındı fon soruşturması kapsamında. Şu anda 60 şüpheli var. 4'ü tutuklu. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
5: Spor severlere hemen söyleyelim. Futbol yoksa basketbol var, hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası. Detaylar neler?
6: Aynen öyle, senin de söylediğin gibi basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nın şampiyonuydu Fenerbahçe ve ikinci Beşiktaş'tı. Sinan Erdem spor salonunda kozlarını paylaşacak. Her iki takım saat 19'da başlayacak bu mücadele ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka, güneş gözlüğü ve bol su yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Son zamanlarda beni en çok etkileyen şarkılardan bir tanesi bu. Mustafa Sandal'ın Adı İntikam'dı şarkısı var. Yıllar önce söylemiş ama çok da kıymeti bilinmemiş bir şarkı. Çok dinlenmemiş, hatta fark edilmemiş. Kimisi diyor ki Mustafa Sandal'ın böyle bir şarkısı mı vardı? İşte bu şarkıyı yeni nesil sanatçımız Afra seslendirdi. Ve o kadar iyi seslendirdi ki tüylerimiz diken diken oluyor. Buyurunuz sizlerle.

0: kaydı. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şu aralar gözlerim o kadar yanıyor ki. Hem yanıyor, hem kuru hissediyorum, hem kaşınıyor. Ve araştırdım, şundanmış. Sonbahardan. Bu sonbaharla var ya, aramız hiç iyi değil, söyleyeyim. Bir öyle bir böyle kararsız, bir zarar veriyor, bir şey yapıyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum sonbaharıyla. Sadece hava değil, gözlerimizi de şaşırtıyor. Baksanıza, bu dönemde özellikle göz kuruluğu, kızarıklık, kaşıntı ve çapaklanmaya dikkat edilmesi söyleniyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Toplu taşımada da göz enfeksiyonları çok daha kolay yayılabiliyormuş. Belki bu yüzdendir. Her gün binmediğim toplu taşıma aracı kalmadı. Bir vapur var, o da Allah'tan deniz yok burada. Bir de ofiste sürekli hani ekrana bakıyoruz ya, ekrana bakıyoruz işte, belki klima altında çalışıyoruz. Bu yüzden göz kuruluğu iyice artabiliyor. Yani yaz bitti, güneş artık gözümüzü kurutmayacak diyoruz ama öyle değilmiş işte. Sonbaharda da güneş gözlüklerini hala kullanmamızı söylüyor uzmanlar. Güneş çok bulamıyoruz, haklısınız. Çok fazla güneş yok ama yine de o yansımalar var ya, işte onlar hali hazırdaki göz kuruluğumuzu daha da kötü hale getiriyormuş. O yüzden hani yarın bir gün beni sonbaharda yağmurlu bir havada güneş gözlüğüyle görürseniz, artistliğimden falan değil yani, gözlerim kuruyordur ondandır. Şimdiden söyleyeyim ben size.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flaget Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flaget Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
4: Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm Möbelland.

0: İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: de düşürdü.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: bitmez kederle.
1: Sizce doğru zaman ne zaman?
2: Yarın mı, bir ara mı?
1: Yoksa şimdi mi? Mercedes-Benz Speed Sale'de 3500'ün üzerinde araç %35'e varan avantajlarıyla sizi bekliyor. Kullanılmış elektrikli modellerimiz de buna dahil.
2: 24 ila 26 Eylül tarihleri arasında sadece Berlin'deki Mercedes-Benz şubelerinizde.
1: Gel şimdi.
2: Wow. Çünkü doğru zaman tam da şimdi.
1: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Model grubu Türkiye'nin çok sevilen rock pop gruplarından bir tanesi. Ve yıllar önce bir ayrıldılar. Dağıldı bu grup. Bütün grup üyeleri ayrı bir ülkede yaşamaya başladı da diyebiliriz hatta. Sonrasında model grubu tekrar bir araya geldi ve yeni şarkılar yapmaya başladı. Konserlerde tekrar bir araya geldiler. Artık model grubu dağılmış bir grup değil. Şimdi model grubunun dağılmadan önceki ilk zamanlarındaki en sevilen şarkılarından bir tanesi işte bu. Değmesin ellerimiz sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de seçimden birinci çıkan Sol Parti hükümet kurma sürecini hızlandırmak istiyor. Parti yönetimi bu hafta Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla ilk görüşmeleri yapmayı planlıyor. Cuma günü ise düzenlenecek parti kongresinde de resmi ön görüşmelere başlanması oylanacak. Onay çıkarsa koalisyon görüşmeleri gelecek hafta başlayacak. Bu arada kısa bir bilgi, Sol Parti Berlin'in 6 ilçesinde birinci oldu. Geçici sonuçlara göre Sol Parti Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Lichtenberg ve Treptow-Köpernik'te en çok oyu aldı. CDU 4 Batı ilçesinde, Yeşiller Tempelhof-Schöneberg'te, AfD ise Marzahn-Hellersdorf'ta birinci oldu. Berlin'de başlayan InnoTrans fuarında 100'den fazla ulaşım aracı sergileniyor. Ulaşım Teknolojileri Fuarı bugün kapılarını açtı. Bu sene alternatif tahrik sistemleri, gece trenleri, dijitalleşme ve otonom sürüş öne çıkıyor. InnoTrans Cuma gününe kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, federal hükümet akaryakıt indirimi için hazırlanan yasa tasarısını bugün onayladı. Düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Tasarının önce Federal Meclis ve Federal Konsey'den geçmesi gerekiyor. Benzin ve dizelde vergi litre başına yaklaşık 14 sent düşürülecek. Katma değer vergisi ya da meyve stoya da eklendiğinde indirim pompada yaklaşık 17 sente ulaşabilecek. Almanya'da ısınma giderleri bu senede yeniden artacak. CO2 Online'ın 2026 ısınma endeksine göre İran savaşı özellikle kalorifer yakıtı ve pelet kullanan haneleri etkiliyor. Doğal gazda ise fiyatların genel olarak biraz gerilemesi bekleniyor. Örnek hesaba göre 70 metrekarelik bir evin yıllık ısınma gideri yaklaşık 4'te 1 artacak. Böylece yıllık maliyet 1300 euroya yaklaşacak. Başbakan Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Eylül ayındaki 3 seçim yenilgisinin ardından bugün Birlik Partileri Meclis Grubu'yla görüştüğü haberi geliyor. Gündemde seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki çizgisi var. Merz hem başbakanlık hem de CDU liderliğini sürdüreceğini açıklamıştı. Reform programına da devam edilecek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: aşkın yeri.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken bir sürpriz var. Sürprizle geldim sizlere. Değerli Mannheimlı dinleyicilerimiz. Artık yaz bitti. Hadi etkinlik yok mu diye sabırsızlıkla bekliyorduk. Şimdi müthiş anlamlı, çok değerli bir etkinlik var. Suntat sponsorluğunda özel bir gece var Mannheim'da. Rosengarten Mannheim'da olacak. 2 Ekim Cuma günü, yani bu önümüzdeki Cuma değil, bir sonraki Cuma günü Rosengarten Mannheim'da Suntat sponsorluğunda özel bir gece olacak. Bu gecenin bir özelliği var. Nedir? Şu: canlı bir konser olacak. Canlı konserden sonra Anadolu Ateşi dans gösterisi olacak. Ve en önemli, en anlamlı kısım şurası: satın alınan her bir bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlayacak. Bunu Suntat Eğitim Köprüsü'nün 20. yılına özel yapıyor. Bildungsbrücke 20. yıl özel yapıyor. Suntat'a da bu anlamda etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Mannheim'daki, Rosengarten Mannheim'daki 2 Ekim Cuma günkü bu özel gece için sizlere de hediye biletlerimiz var. Şu anda beni arayan 3. dinleyiciye 2 kişilik bir bilet armağan ediyorum. 030-217-970-71. Bu numarayı arayan 3. kişiye hemen çift kişilik bir bilet armağan ediyor olacağız. Yalnız gördünüz mü ne kadar anlamlı etkinlikler var. 20. yıla özel, bu eğitim köprüsünün 20. yılına özel Suntat böyle muhteşem bir gece düzenlemiş. Ve her bir bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlayacak. Ne kadar güzel etkinlikler. Ve şimdi Gülşen'le devam ediyoruz. O sırada ben bizi arayan dinleyicilerimize hemen biletlerini armağan ediyor olacağım.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'da enerji faturaları yine canımızı sıkmaya başladı artık valla. Canımızı sıka sıka da hiçbir yere varamıyoruz. O yüzden en iyisi boş verin. Şimdi resmi verilere baktım. Buna göre hanelerin enerji giderleri geçen yıla göre %10'dan fazla artmış. En büyük sıkıntılardan biri doğalgaz arkadaşlar. Doğalgazda ortalama mesela bir müstakil ev için yıllık masraf yaklaşık 280 euro artacakmış, artabilecekmiş, böyle hesaplanıyor. Şimdiden dilim yandı benim. Kaloriferi yakmaya gerek yok, dilim yandı. Şimdi kalorifer yaktığında da bayağı bir fark açılıyormuş. Geçen yıla göre ciddi şekilde pahalanmış. Elektriğe bakıyorum. Elektrikte de şu an için haneler artışı daha az hissediyormuş. Doğalgaz kadar değil yani. Ama uzmanlar doğalgaz fiyatları eğer böyle kalırsa yıl sonuna doğru yeni zamların gelebileceğini söylüyorlar. Yani kış daha gelmeden biz zamla tanışıyoruz herhalde. Kombiye bakıp hafif hafif gerilmeye başladık. Ben hala kombiyi açmadım. Geceleri tir tir titriyorum valla. Alt komşu da yakmıyor, üst komşu da yakmıyor. Biz inat ettik ki hiç kimse birbirini ısıtamıyor şu an yani. Bu o yüzden bu döngüyü muhtemelen ben kıracağım. O kaloriferi açacağım ki onlar da rahatlasın. Ha tamam, biz de açalım desin. Hemen geri kapatacağım.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
3: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Bu şarkının bir hikayesi var. Melike Şahin'in ortak şarkısı. Melike Şahin bu şarkıyı biri için yazdı. Ve kim için biliyor musunuz? Küstüğü en yakın arkadaşı için. En yakın arkadaşına küsmek ne kadar acı bir şey değil mi? İnsanın kalbinden hiç gitmeyen bir kırıklık gibi. İşte bu şarkıyı en yakın arkadaşıyla küsünce yazdı. En yakın arkadaşı kimdi? Mabel Matiz. Yine ünlü bir sanatçımız Mabel Matiz. Şimdi Melike Şahin ortak şarkısını Mabel Matiz için söylüyor. Gonca.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Enerji fiyatları yükseldi. Artık doğal gaz kullanırken daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi %10'dan fazla artmış bir yılda bu enerji fiyatları. Doğal gazda daha çok artış var diyorlar. O yüzden inatla kombiyi açmıyorum demiştim. Evin içine girdiğim an böyle hemen kışlıklarımı giyiyorum. Uyku tulumu falan ne varsa alıp giriyorum yatağın içine, öyle titreye titreye uyuyorum demiştim. Bir dinleyicimiz demiş ki Esra, üst komşunla alt komşun açana kadar sakın kaloriferleri açma. Ne bu, bu bir yarışma mı ne bu ya?

0: retro bir şarkı ama Göksel'e ne kadar da yakışıyor. Şimdi Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya haberlerimize ve hemen ardından Türkiye haberlerimize göz atacağız. Sonrasında Yalın aşk adam bizlerle olacak. Olmasa da olur diyecek.
1: Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Nach der schmerzhaften Niederlagenserie der CDU bei den letzten drei Landtagswahlen berät die Bundestagsfraktion der Union heute mit Kanzler Merz über die Konsequenzen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte von seiner Partei eine schonungslose Analyse und einen Neustart. Das habe auch etwas mit Personen zu tun, sagte er im MDR. Auch Thüringens Ministerpräsident Vogt nannte das Wahlfiasko einen historischen Wendepunkt. Nötig sei eine Generalinventur der Berliner Regierungspolitik, so Vogt. Die Bundesregierung plant erneut einen Tankrabatt, der wurde vom Kabinett nun auf den Weg gebracht. SPD-Fraktionsvize Zorn verteidigte die Maßnahme gegen Kritik, sie würde nicht viel bringen.
3: Schon im Mai gab es für zwei Monate einen Tankrabatt. Damals sind die Preise spürbar gesunken, doch die Mineralölkonzerne gaben den Rabatt nicht vollständig an Autofahrer weiter. Das fürchten Kritiker auch diesmal. SPD-Vize Zorn sagt, es habe keine andere Wahl gegeben, entweder erneut einen Tankrabatt oder gar keine Entlastung. Er hofft, dass die Regierung so viel Druck aufbauen könne, dass die Konzerne den Rabatt diesmal komplett weitergeben. Die Regierung plant, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin ab Oktober zu senken für drei Monate, um rund 14 Cent pro Liter. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen in der EU ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Das zeigen Ergebnisse der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Gut jeder sechste neu zugelassene Pkw war demnach ein E-Auto.
4: Auch Hybridfahrzeuge, die waren immer beliebter und der ganze Boom hat wohl auch mit den hohen Spritpreisen im Moment zu tun. Aber nicht nur, es gibt auch günstigere Einstiegsmodelle, eine staatliche Förderprämie für E-Autos und auch mehr Ladesäulen. Spitzenreiter sind wir in Deutschland europaweit allerdings noch nicht. In Dänemark und auch den Niederlanden zum Beispiel, da haben zuletzt noch mehr Leute ein E-Auto gekauft. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Der Chemiekonzern Evonik hat den Abbau von über 3000 Stellen angekündigt. Mehr als 2000 davon entfallen auf Deutschland, teilte das Unternehmen in Essen mit. Schon bis Ende dieses Jahres fallen durch Sparprogramme knapp 3000 Stellen weg. Der nächste Sparplan soll bis 2029 sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 öğrencinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenlediği belirtilen 15 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı. Şüphelinin anne, baba ve dedesi de gözaltında. Bakan Çiftçi, saldırıda kullanılan silahın annenin üzerine kayıtlı olduğunu ve şüphelinin silahını dedesinin evinden aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısının ardından konuştu. Özgür Özel, okul içinde ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarının artık istisna olmaktan çıktığını söyledi. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili 3 müfettiş görevlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 yönetici bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de şüpheliler arasında. Şüpheliler hakkında adli işlem sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Enver Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Altaylı, başka bir davada aldığı 23 yılı aşkın hapis cezasını halen cezaevinde çekiyor. Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümle ilgili dava önce kapatıldıktan sonra soruşturma geçen ay yeniden açılmıştı. Değerli spor severler, basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. 39. kez düzenlenen kupa mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de, Almanya saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 18 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde biraz daha ısınma hissedilecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 65 sent. Çeyrek altın ise 212 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 92 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Bu şarkı bence vedalaşmayı çok kolay bir hale getiriyor. Nilüfer'in o efsane şarkısı Yolcu Yolunda Gerek. Bu şarkıyı kimler kimler söyledi. Çok eski, nostaljik bir şarkı ama tabii ki bizler için henüz eskimedi. Hala keyifle dinlemeye, çalmaya ve hatta eşlik etmeye devam ediyoruz. Nilüfer Yolcu Yolunda Gerek diyor. Bütün kendini yolcu hissedenlere.

0: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da çok konuşuyoruz ya benzin fiyatlarını şu aralar. Benzin ve motorin konusunu. Şimdi yeni bir indirimden bahsediyorlar. Allah'ım ne oluyor? Artıyor mu? İniyor mu? Bunlara ne oluyor? Şimdi bir indirim planı var. Bu hükümet de planı onayladı. 1 Ekim'den itibaren enerji vergisi düşürülecek. Enerji vergisi indirimini zaten hep konuşuyorduk. Merakla bekliyorduk. Acaba bize yansıyacak mı bu diye. KDV etkisiyle birlikte sürücünün cebine litre başına yaklaşık 17 sent indirim yansıması bekleniyormuş. 17 sent. Yıl sonuna kadar geçerli olacakmış bu. Çok da uzun sürede değil. Yani 50 litrelik depo doldurdunuz diyelim. Kabaca 8-9 euro daha az ödeme anlamına geliyor. Şükürler olsun. Yani tek basamaklı rakam da olsa kârda mıyız? Evet. Son haftalarda fiyatlar iyice can sıkmaya başladı. Enerji fiyatları, akaryakıt fiyatları vesaire derken şimdi en azından pompanın başında küçük bir bize motivasyon olacak bir indirim hissedeceğiz. Hissetme ihtimalimiz var diyelim. Tabii fiyatlar o zamana kadar yeniden uçmazsa onu da bilemiyoruz. Şimdi biraz sonra bir de şey var. Benzin alırken bir hata yapıyormuş genelde insanlar. O hatayı yapmamak belki daha tasarruflu bir benzin alımına sebep oluyormuş. Yani ne yapmamamız gerektiğini söyleyeceğim biraz sonra. Benzin alanlar bunu çok iyi bilecek zaten. Biraz sonra devam ediyoruz. Şimdi kısacık bir araya gidiyoruz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469 06 775.

0: Grenzallee 34, Neukölln.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com. Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Sizce doğru zaman ne zaman?
1: Yarın mı, bir ara mı?
0: Yoksa şimdi mi? Mercedes-Benz Speed Sale'de 3500'ün üzerinde araç %35'e varan avantajlarıyla sizi bekliyor. Kullanılmış elektrikli modellerimiz de buna dahil.
1: 24 ila 26 Eylül tarihleri arasında sadece Berlin'deki Mercedes-Benz şubelerinizde.
0: Gel şimdi.
1: Wow. Çünkü doğru zaman tam da şimdi.
0: Beyler merhaba, ben Esra. Hani benzin, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyoruz ya. Şimdi uzmanlar şeyi açıklamış. Aslında tasarruf edebilirmiş. Genelde gençlerin yaptığı bir hata varmış. Ondan bahsediyorlar. İpucu vermişler. Benzin alırken hani bu benzin pompası bir noktadan sonra klik diye bir ses çıkarıyor ve duruyor ya kendi kendine. İşte orada tamamen bırakın diyorlar. ADAC diyor ki pompa attıktan sonra, o klik sesinden sonra ay biraz daha doldurayım diye devam etmek zamanla pahalıya patlayabilirmiş. Gençler çok zorluyorlarmış biraz daha doldurayım diye. Şimdi fazladan yakıt aracın yakıt buharı sistemine zarar veriyormuş. Sonra da arıza ışığı, servis falan derken masraf yüzlerce orayı bulabiliyor gençler. Özellikle sizler. Bir de taşan benzin. Bazen görüyorum ya hortumu pompayı çıkarırken benzin böyle taşabiliyor. İşte o boyaya ve çevreye zarar verir. Bu yüzden buna da dikkat. Yani o son 1-2 litre için çok da zorlamanın bir anlamı yok. Pompa o klik sesini verdiyse tamam diyordur yani. Siz de tamam deyin. Çok da zorlamayın. Ayrıca niye fazla yakıt alacağım diye zorluyorsunuz. Bakın çok pahalı. Boş verin. Şimdi ben ehliyet kursuna başladım ya, bunların hepsini derste öğreniyorum ben o yüzden.

Az önce bir telefon aldım. Yılların şoförü bir dinleyicimiz diyeyim. Diyor ki yıllardır bir araç kullanırım, yakıt alırım. Bu söylediğimi ilk defa duydum dedi. Ne demiştik hemen hatırlatalım. Belki radyolarına yeni ses veren dinleyicilerimiz vardır. Benzin alırken hani pompa klik diye duruyor ya. Orada bırakın diyor. ADAC diyor ki pompa attıktan sonra biraz daha doldurayım diye devam etmek zarar veriyor. Hem pahalıya patlıyor. İşte aracın yakıt buharı sistemine zarar veriyor. Sonra arızaya sebep oluyor diyorlar. Böyle bir uyarıda bulunmuşlar. Ben de daha çiçeği burnunda yeni ehliyet kursuna gidiyorum. Orada da anlatıyorlar bunu. Bunun üzerine dinleyicimiz dedi ki vallahi dedi. Ben dedi hep gıdımına kadar zorlardım. O klik sesinden sonra durmayı hiç önemsemezdim. Sonuna kadar zorlardım. Şimdi senden duydum. Bir de dedi, ehliyeti olmayan birinden duyduğumun utandım dedi. Zaten hani ben şu anda yolun en başındayım ya, hep öyledir. İlk yeni öğrenen her zaman kurallarına göre oynar. Bence onun etkisi. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki Esra çok haklısın, o benzin pompası kendisi otomatik atınca durmak gerekiyor. Eşim de her zaman öyle yapıyor ama bazen Türkiye'ye izne gittiğimizde o petrol istasyonlarında işçiler, pompacılar zorla işte klik sesini duyup attığı halde zorla daha da doldurmaya devam ediyorlar. Her seferinde diyoruz ki zorlamayın lütfen ama yine de yapıyorlar demiş. Ya ben şunu merak ediyorum, bunu neden yapıyoruz? Ya o iki damla o kadar da olmayıversin canım. İki damla eksik olsun, neden böyle zorluyoruz? Çok merak ettim şu anda bunu. Bunu yapanlar var mıydı? Bana lütfen yazsın, çok merak ettim bunu. O klik sesini duyduktan sonra benzin doldurmaya devam edenleriniz var mı? Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu yazmanızı istiyorum lütfen. Her gün

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de seçimden birinci çıkan Sol Parti hükümet kurma sürecini hızlandırmak istiyor. Parti yönetimi bu hafta Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla ilk görüşmeleri yapmayı planlıyor. Cuma günü ise düzenlenecek parti kongresinde de resmi ön görüşmelere başlanması oylanacak. Onay çıkarsa koalisyon görüşmeleri gelecek hafta başlayacak. Bu arada kısa bir bilgi, Sol Parti Berlin'in 6 ilçesinde birinci oldu. Geçici sonuçlara göre Sol Parti Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Lichtenberg ve Treptow-Köpernik'te en çok oyu aldı. CDU 4 Batı ilçesinde, Yeşiller Tempelhof-Schöneberg'te, AfD ise Marzahn-Hellersdorf'ta birinci oldu. Berlin'de başlayan InnoTrans fuarında 100'den fazla ulaşım aracı sergileniyor. Ulaşım Teknolojileri Fuarı bugün kapılarını açtı. Bu sene alternatif tahrik sistemleri, gece trenleri, dijitalleşme ve otonom sürüş öne çıkıyor. InnoTrans Cuma gününe kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, federal hükümet akaryakıt indirimi için hazırlanan yasa tasarısını bugün onayladı. Düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Tasarının önce Federal Meclis ve Federal Konsey'den geçmesi gerekiyor. Benzin ve dizelde vergi litre başına yaklaşık 14 sent düşürülecek. Katma değer vergisi ya da meyve stoya da eklendiğinde indirim pompada yaklaşık 17 sente ulaşabilecek. Almanya'da ısınma giderleri bu senede yeniden artacak. CO2 Online'ın 2026 ısınma endeksine göre İran savaşı özellikle kalorifer yakıtı ve pelet kullanan haneleri etkiliyor. Doğal gazda ise fiyatların genel olarak biraz gerilemesi bekleniyor. Örnek hesaba göre 70 metrekarelik bir evin yıllık ısınma gideri yaklaşık 4'te 1 artacak. Böylece yıllık maliyet 1300 euroya yaklaşacak. Başbakan Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Eylül ayındaki 3 seçim yenilgisinin ardından bugün Birlik Partileri Meclis Grubu'yla görüştüğü haberi geliyor. Gündemde seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki çizgisi var. Merz hem başbakanlık hem de CDU liderliğini sürdüreceğini açıklamıştı. Reform programına da devam edilecek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Tarkan darman uman dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. ADAT size bir açıklama yapmış. Demiş ki benzin alırken pompanız klik diye sesini çıkardıktan sonra zorlamayın, benzin doldurmaya devam etmeyin, orada durun demiş. Ben de merak ettim. Şimdi ben yeni ehliyet alacağım. Ehliyet sınavına hazırlanıyorum. Ve orada da derslerde hocalarımız anlatıyor. Yani benzin alırken pompadan klik sesini duyduğunuzda durun, devam etmeyin benzin doldurmaya diye. Ve bilmiyordum arkadaşlar. Neden bu klik sesini duyduktan sonra hala ekstra benzin almaya devam ederiz bilmiyordum. Size sordum. O kadar enteresan cevaplar geldi ki. Tabii ki birincil sebep olarak o fiyatı yuvarlamak istedikleri için ekstra koyuyorlarmış. Mesela Veysel yazmış Wiesbaden'dan, diyor ki Esra diyor mesela 99 euro kaldı mı hemen yuvarlamamız lazım onu. O yüzden klik falan dinlemiyoruz, direkt fiyata odaklanıyoruz. 99 euro olmayacak yani, 100 euroya yuvarlayıp öyle bir ödeme yapmak istiyorlar o yüzden. Ne olacak 99 ödesen? Hani ne olacak ya, zaten kartla ödüyoruz genelde, nakit ödemiyoruz. Bunu o kadar çok yazan olmuş ki o fiyatı yuvarlamak istiyoruz diye. Tamam, bunu notlarıma yazdım. Onun dışında bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki:
1: Selam Esra, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Worms'tan Güdo Halil. Sırcı Halil de derler bana. 30 yıldan beri Almanya'da şoförüm. 26 yıldan beri de şoförüyüm. Tankşelerdeki o pompada tık sesinden sonra birçok kamyonda nereden baksan 35-40 litreye yakın daha mazot alır.
0: 35-40
1: çift tankı litre varsa tırın.
0: Ha, çift tankı.
1: TKV'lerde de bu 2 ile 5 litre arasında değişiyor.
0: Oo,
1: uzun yola giderken o 2 ile 5 litre veya tırlarda 30 ile 40 litre arasındaki mazot sana büyük bir kolaylık sağlıyor.
0: Hmm.
1: Türkiye'ye gidiyorsun örnek. Buradan fulladın. Avusturya'ya çıkmadan fulladın.
0: Tamam.
1: Macar'da fullamayacaksın. Sırp'a girdin. Orada şu an tankşele isimleri vermiyorum. Belli tankşelerden mazot alıyoruz.
0: Evet, bekliyorsun.
1: O tankşeleye ulaşamadın. Ne yapacaksın?
0: Hmm.
1: Pompada o tık sesini duyduktan sonra devam doldurmadın. Örnek yani. O tık sesinden sonra çekilen mazotun, benzinin sana bayağı bir faydası, kolaylığı var. ADAT halt etmiş bu konuda.
0: Konu nasıl ADAT'ye geldi? ADAT ne bilir canım falan diye. İşin uzmanı 30 yıldır şoförüm dedi, duydunuz mu? Bu bayağı bir işimize yarıyor dedi. Ama işte bazen zararı olabiliyormuş. ADAT böyle söylüyor, uyarıyor. Onun dışında bir dinleyicimiz enteresan bir şekilde dedi ki, diyor ki yakıt doldururken bazen köpük yoğunluğu oluşuyor. Bu vesile ile depo dolmadan tabanca erkenden klik yapabiliyor. Biz onu zorluyoruz diyor Nurtekin. Biz zaten zorlamayı çok severiz. Yani hani yok mu? Yok, ya maalesef yok bu diyorlar. Biz diyoruz ki hiç mi yok? Bu kadarcık bile mi yok?
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
4: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
5: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi, Kreuzberg.

tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Devam ediyoruz. Bizim yüzümüzü güldüren bir şarkı. Bir güldün sizler.

0: bu konuda benim çok kafam karıştı değerli dinleyicilerimiz. ADAT'si bir açıklama yapmış, demiş ki ya pompadan benzinden tasarruf etmek istiyorsanız pompayla bir yapılacak bir ipucu var. Benzin dolurken pompa klik diye bir ses çıkarıyor. Dur demek o. Ama biz zorluyoruz işte rakamı yuvarlamak için. Kimisi daha fazla kârdır, yükleyeyim ağzına kadar dolsun demek için. İşte uzun yol yapanlar sürekli benzin istasyonlarında durmamak için. Türlü sebepleri var. Bunun zararlı olduğunu söylüyor ADAT'si. Diyor ki fazladan yakıt aracın yakıt buharı sistemine zarar verir. Sonra arıza ışığıdır, servistir derken uğraşırsınız. Yüzlerce euro masraf çıkabilir. Bir de taşan benzinler de boyaya ve çevreye zarar veriyormuş diye. Bu konuda bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Esra abla. Bende sıkıntı yok. Bende araba yok. Firma arabası var. Tık da etse şey olsa ben yine dolduruyorum. Sıkıntı yok. Patron düşünsün.
0: Böyle rahatlığı olanlar var. Bir de bir dinleyicimiz şöyle söylüyor bakın.
2: Alo, selamlar. Ben Ayhan. Ben şoför hocasıyım ve otobüs kullandırıyorum. Sizin süper. Dediğiniz gibi klik yapmış olmuş olsa bizim depo herhalde yarıya kadar bile dolmamış olur. Yani... Dizel çok köpük yaptığı için hemen yani o petrol tabancası da atıyor. Yani beklememiz lazım köpüğün gitmesini. Yaklaşık yani bir 10-15 dakika o atmadan sonra daha halen dolduruyoruz ve dolduruyoruz. Geçen de tank yaptık, 633 euro gitti.
0: 633. Bu da ek bir bilgiydi. Ay canım yandı şu an sen öyle söyleyince. Bakın şoför hocasıymış ve böyle düşünüyor. Ama ADAT'si de diyor ki bu zararlı. İşte yakıtı daha fazla alacağım diye farklı yerlerden masraf çıkmasın aman dikkat diyorlar. Ben ikisi arasında kaldım, bilmiyorum artık siz de değerlendirin. Daha ehliyetimi bile almadım, ben nasıl sınavlardan geçiyorum ya.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den Niederlagen der CDU bei drei Landtagswahlen hat Unionsfraktionschef Thorsten Frey Kanzler Friedrich Merz die Unterstützung der Bundestagsfraktion zugesichert. Zugleich zeigte sich Frey zuversichtlich, dass das mit der SPD vereinbarte Reformpaket nun zügig umgesetzt wird.
2: Ja, wir stehen hinter dem Kanzler, sagt CDU-Fraktionschef Frey. Und er glaubt auch, dass man mit dem SPD-Koalitionspartner auf einen Nenner kommt im Reformstreit. Kurz, CDU und auch CSU signalisieren heute trotz Frust und Chaos, wir sind im Arbeitsmodus. Und doch Kanzler Merz will kämpfen, eine Art Neustart hinlegen. Doch manche fragen sich schon, ob er dazu noch die Macht hat und auch die Zeit. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der Chemiekonzern Evonik will über 3000 Stellen abbauen, den Großteil davon in Deutschland. Das hat das Unternehmen in Essen mitgeteilt. Damit bekräftigte Evonik seine Umbaupläne, die bereits im Juni veröffentlicht worden waren.
3: Evonik will jetzt auf Wachstum in Amerika und Asien setzen. Dafür werde das Produktportfolio nach Rollenprofilen geordnet und den 6 großen Produktionsstandorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. Der Stellenabbau soll sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden, heißt es von dem Unternehmen. Das heißt, frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt, Beschäftigte früher in den Ruhestand verabschiedet oder freiwillige Abgänge über Abfindungen vereinbart. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Der österreichische Investor René Benko ist in einem teilweise neu aufgerollten Prozess zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat. Dabei ging es um eine Mietkostenvorauszahlung von 360.000 Euro, obwohl sein Signa Imperium bereits in Schwierigkeiten steckte. Benko bestreitet die Vorwürfe. Er sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. Wer mit Öl oder Pellets heizt, muss sich in diesem Jahr auf deutlich höhere Kosten einstellen. Nach Berechnungen von CO2 Online steigen die Heizkosten einer 70 Quadratmeter Wohnung bei Heizöl um 24% auf rund 1.275 Euro pro Jahr, bei Pellets um 17% auf etwa 870 Euro. Gaskunden könnten dagegen zunächst etwas günstiger davon kommen. Hier erwartet die Beratungsgesellschaft einen Rückgang um 4%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 öğrencinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenlediği belirtilen 15 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı. Şüphelinin anne, baba ve dedesi de gözaltında. Bakan Çiftçi, saldırıda kullanılan silahın annenin üzerine kayıtlı olduğunu ve şüphelinin silahını dedesinin evinden aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısının ardından konuştu. Özgür Özel, okul içinde ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarının artık istisna olmaktan çıktığını söyledi. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili 3 müfettiş görevlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 yönetici bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de şüpheliler arasında. Şüpheliler hakkında adli işlem sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Enver Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Altaylı, başka bir davada aldığı 23 yılı aşkın hapis cezasını halen cezaevinde çekiyor. Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümle ilgili dava önce kapatıldıktan sonra soruşturma geçen ay yeniden açılmıştı. Değerli spor severler, basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. 39. kez düzenlenen kupa mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de, Almanya saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece, güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 19 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınıza almanız iyi olur. Bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 65 sent. Çeyrek altın ise 212 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 92 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Swag. Seni düşündüm dedi. Haydos keyfimiz devam ediyor. Ben Esra. Berlin'de yeni bir toplu taşımada yeni bir sistem konuşuluyor. Ay buna çok güldüm. S-Bahn'larda artık tren gelmeden hangi vagonun daha boş olduğunu görebilecekmişsiniz. App'ler var ya telefonumuza indirdiğimiz, oradan görebilecekmişiz. Bir de ekranlardan da görebiliyormuşuz. Şimdi sistem şu anda 14 tane istasyonda çalışıyormuş. Yıl sonuna kadar işte 50 istasyona yayılmasını planlıyorlarmış. Vagonlar işaretlenecek, işte yeşil, kırmızı ve sarı ile gösterilecekmiş. Vagonların üzerinde göreceğiz geldiklerinde ya da gelmeden tabelalardan. Yeşil boş demek, sarı orta demek, kırmızı da dolu demek. Ben hep böyle strateji yapıyordum. Acaba hangi vagon boştur? İşte merdivenlere yakın bir vagon varsa hiç orada durmuyordum. Çünkü herkes oradan binmiştir diye düşünerek. Ama her durak farklı olduğu için hiç o taktiğim tutmadı bu zamana kadar. Şimdi tren gelince herkes aynı kapıya koşmak yerine biraz daha boş bir vagona doğru yürüyebilecek. Belki de herkes yine yeşil vagona koşacak. Bilemedim artık. Böyle binişleri hızlandırmak istiyorlarmış. Hedef bu. Ben bu sistem yerine öncelikle hani vagon, boş vagon, yeni bir sistem getireceğiz falan diyorlar da, ben sadece şunu istiyorum. Bana treninizi getirseniz yeter. Gelmiyor ki trenler. Bakın ben 7/24 toplu taşıma kullanan biriyim. Her gün günde 3-4 öğün kullanan biriyim. Kullanmadığım toplu taşıma kalmıyor işe gelirken. Otobüs, tramvay, işte S-Bahn, U-Bahn hepsini kullanıyorum. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor yolculuğum ve her seferinde mi bir problem çıkar? Hep mi bir problem çıkar? Ya gecikir ya iptal olur. Canı istemez bugün çalışmıyorum der. Bu yeni yeni sistemleri getireceğinize önce bir kendi vagonunuzu, treninizi bir istasyona getirseniz mi acaba?
1: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Ali 34 Neukölln.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamunun eline geçmesi yeniden çok konuşuluyor şu aralar. Peki bu sadece Berlin ilgilendiren bir mesele mi, yoksa Almanya'daki kiracıların genel sorunu mu bu?
2: Şimdi kira artışları sadece Berlin'in sorunu değil. Almanya'nın büyük şehirlerinde hakikaten çok yüksek miktarlarda kira artışları var. Yapılan bununla ilgili bazı istatistikler var, veriler var. Mesela bazı şehirlerde %20'ye kadar artmış. Hamburg'da %20, işte Frankfurt'ta %18, Berlin'de %12 civarında. Fakat buna karşılık insanların ücretlerinde fazla bir artış yok. Yani her kira artışıyla beraber cebimizden daha fazla para çıkmış oluyor. Bu sebeple de kira artışının önüne nasıl geçilebilir diye bir tartışma var.
1: Peki bu Linke'nin istediği şey tam olarak ne? Hani konutları toplumsallaştıracağız derken neyi kastediyorlar?
2: Şimdi biliyorsun çok büyük özel konut şirketleri var. Sol Parti diyor ki bunları kamulaştıralım. Yani eyaletler o konut şirketlerini satın alsın. Ondan sonra kiraları biz kendimiz belirleyelim. Böylece kira artışlarını engelleyebiliriz diye bir hedefi var. Fakat bu hem teoride hem de pratikte biraz sorunlu. Zira birincisi yasal sorunlar var. Bunun önüne geçen, bununla ilgili çalışmalar da yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan da konutların satın alınmasıyla sanki özel girişimcilerin önüne geçiliyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat diğer yandan da dediğim gibi kiraların artışının önü alınamıyor. Amaç burada Sol Parti'nin öne sürdüğü kamulaştıralım, eyaletlere ait olsun, eyaletler kiraları kendi belirlesin. Böylece rekabet özel şirketlerle eyaletler arasında olur. Onlar da istediği gibi kirayı artıramaz.
1: Şimdi bir de federal hükümet konuya giriyor. Berlin'de alınacak bir karardan bahsediyoruz. Peki niye Almanya hükümeti devreye giriyor?
2: Çünkü bu yasal bir konu. Federal düzeyde bir karar alınması lazım. Yasalar sınırlıyor. Yani halk oylaması yapılmıştı. Burada gerçi halk oylamasında istenilen sonuç alınmıştı bu karşı çıkanlar tarafından, ama yasaların değiştirilmesi lazım. Başbakan Friedrich Merz buna karşı, yani kamulaştırmaya karşı. O daha çok liberal ekonomiyi savunduğu için bunun için de Adalet ve İçişleri Bakanları arasında görüşmeler yapılıyor. Bu düzenlemeyi çıkarırlarsa öyle kendince eyaletler fazla bir miktarda kamulaştırmaya gidemeyecekler. Şu anda öyle bir madde var, yapabiliyorlar, ama buna sınır getirmek istiyorlar.
1: Şimdi bir de gelelim en önemli soruya bence. Kiracılar

0: açısından bakıyorum. Böyle bir şey yapılırsa kiralar gerçekten düşecek mi?
1: Onu şu anda söylemek zor. Fakat düşme eğilimi olabilir. Zira konutların büyük bir kısmı eyaletin eline geçince kiralarda belirleme şansları da onun eline geçiyor özel şirketlere karşı. Fakat ne kadar yapabilirler, ne kadar düşürebilirler o da tartışmalı. Zira buradan da o zaman eyaletlerin bunu sübvanse etmesi gerekecek. Yani yine eyaletten para çıkacak. Fakat kendi istedikleri gibi konut şirketleri kiraları artıramayacak. Mutlaka bir değişiklik olacaktır böyle bir düzenlemeyle. Ama ne kadar olacağı şu an kestirmek zor.
2: Metropol FM'de günün içinden.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de seçimden birinci çıkan Sol Parti hükümet kurma sürecini hızlandırmak istiyor. Parti yönetimi bu hafta Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla ilk görüşmeleri yapmayı planlıyor. Cuma günü ise düzenlenecek parti kongresinde de resmi ön görüşmelere başlanması oylanacak. Onay çıkarsa koalisyon görüşmeleri gelecek hafta başlayacak. Bu arada kısa bir bilgi, Sol Parti Berlin'in 6 ilçesinde birinci oldu. Geçici sonuçlara göre Sol Parti Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Lichtenberg ve Treptow-Köpernik'te en çok oyu aldı. CDU 4 Batı ilçesinde, Yeşiller Tempelhof-Schöneberg'te, AfD ise Marzahn-Hellersdorf'ta birinci oldu. Berlin'de başlayan InnoTrans fuarında 100'den fazla ulaşım aracı sergileniyor. Ulaşım Teknolojileri Fuarı bugün kapılarını açtı. Bu sene alternatif tahrik sistemleri, gece trenleri, dijitalleşme ve otonom sürüş öne çıkıyor. InnoTrans Cuma gününe kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, federal hükümet akaryakıt indirimi için hazırlanan yasa tasarısını bugün onayladı. Düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Tasarının önce Federal Meclis ve Federal Konsey'den geçmesi gerekiyor. Benzin ve dizelde vergi litre başına yaklaşık 14 sent düşürülecek. Katma değer vergisi ya da meyve stoya da eklendiğinde indirim pompada yaklaşık 17 sente ulaşabilecek. Almanya'da ısınma giderleri bu senede yeniden artacak. CO2 Online'ın 2026 ısınma endeksine göre İran savaşı özellikle kalorifer yakıtı ve pelet kullanan haneleri etkiliyor. Doğalgazda ise fiyatların genel olarak biraz gerilemesi bekleniyor. Örnek hesaba göre 70 metrekarelik bir evin yıllık ısınma gideri yaklaşık 4'te 1 artacak. Böylece yıllık maliyet 1300 euroya yaklaşacak. Başbakan Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Eylül ayındaki 3 seçim yenilgisinin ardından bugün Birlik Partileri Meclis Grubu'yla görüştüğü haberi geliyor. Gündemde seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki çizgisi var. Merz hem başbakanlık hem de CDU liderliğini sürdüreceğini açıklamıştı. Reform programına da devam edilecek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Türk kültürümüzde, mutfağımızda öyle lezzetler var ki birbirinden farklı, birbirinden zengin. Bu zengin ve birbirinden farklı kültürlerimizi iç içe sürekli geçirmeye çalışmasak mı? Evet, çok güzel. Her coğrafyamızın, her bölgemizin mutfağı ayrı lezzetli ama onları böyle mix yapmasak mı ya? Ne gördüm biliyor musunuz? Değerli Karadenizli dinleyicilerimiz, sizin iştahınızı açacak mı çok merak ediyorum. Yeni bir yiyecek yapmışlar, yani bir mix diyebilirim. Simit var ya, bildiğimiz simit. Öyle susamlı, bagel var ya, simit. Simitin içine hamsi koymuşlar. Bu Karadenizler var ya, durup düşünmüşler. Hamsiyi daha fazla nereye koyabiliriz diye. Bir simit kalmış, onun da içine koymuşlar. Ordu'da bir fırıncı hamsili simit yapmaya başlamış. Hamsiyi önce pişiriyorlar, baharatlıyorlar. Sonra simit hamurunun içine koyuyorlar. Hani şey de değil, simit yaptık. İşte simit arası hamsi gibi bir şey değil. Direkt hamurunun içine koyuyorlar hamsiyi. Sonra da fırına veriyorlar. Deneyenler beğenmiş. Tabii ki yani hamsi seven biri muhtemelen her yerde hamsiyi sevecekler. Orada simidin tadı kaldığını da düşünmüyorum. Simidin bir tadı kalmıştır çünkü hamsi öyle bir tadı var ki bastırmıştır. Fırıncı da diyor ki eğer diyor ilgi böyle devam ederse mezgitli, vay efendim levrekli, istavritli simitler de yapacağım demiş bir de. Ya balık ekmek tamam da şimdi sıra balık simitte. Çok mu lazımdı diye düşünüyorum. Kimse alınmasın, gücenmesin. Lütfen, rica ediyorum. Ya her şeye de koyduk ya bu bizim lezzetlerimizi. İşte şeyi falan görmüştük. Hamsili, işte balık döner falan. Balık döneri gördük, hazmettik onu tamam, ama şu an sıra bir de simitte ya. Of.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Kara Sevda, Ezel, Çukur, bu melodileri hiç böyle duymadınız. Dünyayı fetheden Türk müziği, Bagjan Oktyabr'ın cellosuyla. 24 Eylül, Berlin, 30 Eylül, Hamburg, 2 Ekim, Leipzig. Detaylar, eventim.de.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
4: Sushiana.
5: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de.
7: Sushiana. Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
8: Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, tabii ki gün bitmeden, Frankfurt stüdyomuza bağlanmadan olmaz. Mesut bizlerle. Hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
2: Şimdi çok konuştuğumuz o konu, Almanya'da ısınma giderleri neden yeniden yükseliyor? Niye?
3: Vallahi bunun sebebi ben de değilim, sen de değilsin. İran'daki bir türlü çözülemeyen kriz. Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorlar, yükseliyor, açıyorlar, düşüyor. Aç kapa, aç kapa. Biz de bu hale geliyoruz. Yeni ısınma maliyeti endeksi açıklandı Esra. Aslında onu paylaşmak istiyorum. Özellikle kaloriferde kullandığımız fuel oil yakıtıyla odun peletinde, hani talaştan yapılan bir özel yakıt var, yakacak var. Onlarda fiyat artışı bekliyoruz maalesef.
2: Tamam, bana öyle şu şekilde söyleyebilir misiniz? Bir hanenin cebinden ne kadar fazla para çıkacak, öyle bir bakalım.
3: Çok para çıkacak deyip genelliyormuşum. Hesaplama ortalama 70 karelik bir evde oturan bir aile için yapılmış. Kalorifer yakıtı ısınmanın yıllık maliyetinin %24'ü artacak. Bu da 1275 euro anlamına geliyor. Odun peletinde de %17'lik bir artış bekliyoruz. Yaklaşık 860 euroluk bir giderden, ısınma giderinden ya da yakıt giderinden söz ediliyor.
2: Peki doğalgaz kullananlar da aynı artışla mı karşılaşacak?
3: Yok, onlar doğal gaz kullandığı için diyelim, doğa dostu bir yakıt ya. Şimdilik hayır diyoruz. %4 azalma bekliyoruz. Yaklaşık 1120 euroya inmesi bekleniyor doğal gaz kullananların bu konuda. Ama şöyle bir şey var. Toptan satış fiyatlarına fazla güven olmayacağı için ileride faturaya yansıyacak artışlar olabilir. Ama şu anda ondan emin değiliz.
2: Peki en düşük maliyet hangi ısıtma sisteminde, onu biliyor muyuz?
3: Evet, battaniye iki katı.
2: Çift çorap
3: daha
2: falan
3: fazla bunlar. Battaniye, evet. Çift çorap, onlar maliyeti düşürüyor. Gerçekten düşürüyor bu arada.
2: Tabii ki.
3: Ben biliyorum. evet, şöyle araştırmada en düşük yıllık gelir ısı pompasında görülüyor. Onu kullananlar yaklaşık 735 euro masraf yapıyorlar. Bölgesel ısıtma maliyetlerinin 1310 euro olduğunu düşünürsek neredeyse 500 euro ve daha fazla bir tasarruf sağlamış oluyor. Sadece oradan ciddi bir kar elde edebiliyor ısınma konusunda. Bir de dediğimiz gibi kalın çorap, yün çorap, yün atlet, yün gömlek, yün yatak.
2: Evet, gerçekten öyle gibi görünecek. Bir de komşuların ne kadar evi ısıttığına artık duacı olacağız. Ne olur bu üst komşum daha çok yaksın, alt komşum şöyle yaksın diye hesaplama yapacağız herhalde.
3: Esra, en çok şaşırdığımız şeylerden birisi de şu: Fransa'da işe gidenlerin araçlarına işte akaryakıt desteği geldi. Daha önce köylülere gelmişti motorine vesaire. Almanya'da bunu yapamıyoruz niyeyse.
2: Evet, biz de o yüzden kendimizi nasıl ısıtırız, nasıl tasarruf yaparız, oraya odaklanmış bir şekilde devam ediyoruz.
3: Evet. Peki, başımızın çaresine.
2: Evet, başımızın çaresine bakıyoruz. Peki, teşekkür ederiz Mesut.
3: Ben de.

0: afiyetin, gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 14 15.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
0: 7/24 rock.
1: ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Mannheim'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih. Hasbinallah, hasbinallah, hasbinallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: yaşıyorum.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerinde ise tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
3: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi. Aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoy baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
2: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin 2 hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
3: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesi ile karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlara, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
2: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri

0: oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
1: Ya kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD eş genel başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey çok teşekkürler.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
6: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 1415.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Ich fliege nach Istanbul. Wie komme ich zum BER Flughafen? Und wie gelange ich in Istanbul zum Hotel?
5: Mit Drive to Flight. Transfer zum BER, zum Flughafen Istanbul oder Sabiha Gökçen. Für nur 49,90. Einfach online reservieren und entspannt reisen. Ihr Fahrer steht pünktlich vor Ihrer Tür. Drive to Flight.com.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
7: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 3010 1415.
0: Foto Selçuk'ta E-Pass Foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: benim şarkılarımsın.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: 3, 4.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Yaktın beni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.